0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproin istasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres kısa.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteli

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

Hey. Günaydınlar, merhabalar, günaydın efendim. Kral FM'den dinleyenler kulübünden hepinize kucak dolusu selamlar, saygılar, günaydınlar. 9 Haziran itibariyle yine Kral FM'de sizin radyonuz. Dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Araba sürerken dinleyenler, işinin başında olup da dinleyenler, uçakta dinleyenler, uzay mekinde dinleyenler, traktöründe dinleyenler, hayvancıklarıyla uğraşıp da dinleyenler, dinlemeyeceğim lan seni bugün diyenler. Gönül pencereniz açık olsun be, keyfiniz bilir. Cimcime. Arabaları sürenlerin emniyet kemerleri bağlı mı? Traktörde emniyet kemerleri bağlı mı efendim? Hepinize bol bol günaydınlar. Saatler 9.08 dakika geçmiş bile. Memleketin güzel insanına günaydınlar. Dünyanın dört bir yanına çok çok kalimeralar, çok çok guten morgenler. İyi bir gün olsun yine hepimiz için inşallah. Kahveler içildi mi efendim? Program yine... Niye? Dolu. Haberler var. Duyurmak istediğimiz duyurular var. Hediyeler var. Sürpriz. Tabii ki Bobo'dan da hediyeler var. Aux Xanti'den de hediyeler var. Anladınız siz onu. Şehrimizin futbol takımından da hediyeler var. Önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Aux Xanti, şehrimiz futbol takımı. Spor haberleri var tabii ki. Dünyada bugün 9 tarihinde, 9 Haziran itibariyle neler olmuş, neler olmamış, onlara bakacağız. Hep birlikte böyle şarkılar, türküler, Katip Bey de hazır gelmişler bugün. İyi yaptınız böyle. Enteresan oldu yani sizin bugün programa gelmeniz. Dün gelmediniz de ondan diyorum. Ah, Aslı. Ne oldu kız, radyonun başında mı yatıyorsun? Aa, işte bak. Günaydın, nasılsın abi? Kahveler içildi bile. Maşallah, maşallah. Afiyet olsun. Tabakta güzel, fincan da güzel. Kaşığı anlamadım yalnız Aslı. Kaşıkla telveyi karıştırıp fal mı bakacaksın kız? Kız, Aslı. Ne kadar da güzel fincanların var öyle be ya. Kahveler içilmiş. Dur bakayım. Bak şimdi Aslı'cığım, orada yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tepe var. 7 tepe olsa İstanbul'a gideceksin dedim ama 6. Dur kız bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 tepeli bir yere gideceğim böyle yavaş yavaş. Bir yol var orada bak. Şimdi ben sana domates tarlası mı desem, patates tarlası mı desem, var yani. Falcınız geldi. Heh, halam da geldi. İç alacım, sen de kahveye hoş geldin. Günaydın. Kalimera. Alles schön. Aslı sabah sabah kahveyi içmiş, hala fal bile bakıyoruz Aslı'ya. Ey falcı geldi be hanım. 4,5 euroya fal bakarız. Okul gezisi var. Heh. Gördün bak Haşim abi nasıl buldu? Heh, yarın drama yolcusuyum dedi, okul gezisi var. Anlıyoruz biz bu filcan işinden. Cimcime anlıyoruz. Bir yere gideceğim dedim, okul gezisi var. Dramaya gidecek. Çok selam söyle dramaya. Drama güzel bir şehir. Dramanın önünde yaparlar pazar. Kızlara yakışır şal ile. Var ya öyle bir drama türküsü. Çanakkale günaydınlar. Hollanda günaydınlar. Avustralya günaydın. Manisa, Akhisar, Soma günaydınlar. Halkidiki, Seden günaydın dostum. Almanya günaydın. Birleşik Krallık, İngiltere günaydınlar. Hiç gülme Osman Mitatoğlu. Hiç gülme çocuğum, bakıyız. 4,5 euroya fal bakıyız. İster frappe iç, ister elini koy iç, İstersen Fredo Espresso iç. Her türlü kahvenin falına bakılır, 4,5 euro. Abi bizim performansı biraz arttır diyorsan, kaptır 10 euroya bak neler söylüyor. Günaydın Haşim abi, iyi yayınlar. Uyandır bakalım Ali Bey, işler onu bekliyor. Ali Bey! Kalkmış durun kesin, o 5'te kalkıyor zaten Osman. Oo, hiç. Sabah ezanından sonra cup ayağında Ali Bey bizim. Ali Bey günaydınlar, Osman Mitatoğlu günaydın kardeşim, hayırlı işler. Gayfeler içildi mi gayfeler? Cem Ramadan Almanya. Cem sakın geldin. İzin için, yaz izni için. Günaydın Haşim abi, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş Cem kardeşim. Teşekkür ederim Cem. Sana da iyi günler. Almancayı öğrendin mi Cem? Geliştirdin mi Almancanı baya? Bu sabah kahve içmişsin, car car ötüyorsun Ayşe Hanım. Sizden de bir şey kaçmıyor vallahi, bile zehir gibi Kral FM'in dinleyicisi. Kurabiye canavarı içtim tabi, kahvemi kendim yaptım 9 tokmaklı. Bizim katipten kahve beklersen. Yandın. Ya
Dilek Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar kral ve tüm kral efendim dinleyicilerine diye eklemiş, ilave etmiş. Dilek Hasan, Halal hanımefendi. Teşekkür ederim. Osman sen Ali'ye yardıma gideceksin mi bugün? Aslı merak etmiş başka neler var falda diyor. Kız çevirsene filcanı azıcık bana doğru. Ya buradan baktığımda görebildiklerim o kadar yani. Filcanı azıcık bana doğru çevirirsek göreceğiz bakalım daha neler var falda. Sanki Aslı orada ben filcanın sol tarafına doğru asma yaprağı mı desem, üzüm yaprağı mı desem. La la la la la la. Evet, Maldivlerden bir mesaj geldi. Şaka be ya. Esat kardeşim Maldiv kupasıyla kahvesini içiyor. Bu kahveye fal bakamam Esat. Bitmemiş daha kahve. Ama canım Esat 10 euro nasıl? 10 euro veriyorsun. Neler söylüyorum o kahve falında biliyor musun? Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Guten Morgen, günaydınlar, Kalimera. Çok yağmurlu bir günden herkese hayırlı bir gün selamlar demiş Esat kardeşim. Esat, sizde yağmurlu gün var İskeçemizde ama parçalı bulutlu ama sıcak, güzel bir gün var. Gökyüzü masmavi, böyle beyaz bulutlar böyle. Mavi ile beyazın karışımı bir hava hakim şu anda İskeçe'de. İskeçemizde hava güzel. Sıcak da sabahleyin gelirken stüdyoya bayağı bir sıcak da yani hava bayağı iyi burada. Almanya'da yağmur mu var? Bir Almanya'nın değişik yerlerinde dinleyen dinleyicilerimiz bir yazsınlar bakalım. Nasıl havanın Almanya'nın değişik yerlerinde. Avrupa'da genelde dün de şeyde İngiltere'de yağmur vardı. Bayağı bir yağmur vardı. Deli bir karabele yazdı bize orada. Hem de videoda gönderdi. Bayağı bir yağmur vardı. Esat kalmadı be. Yavaşça yavaşça bakalım şöyle. Deniz sezonunu açacağız. Kalimera. Oh, με το καφεδάκι στο χέρι. Μια χαρά. Bakın buraya bakın. Sabah sabah fotoğraflar da geliyor. Ne güzel fotoğraflar bunlar. Maşallah maşallah. Bir mavi bir insana bu kadar mı yakışır ya? Mavi renk bir insana bu kadar mı yakışır? Daha gelmedi Maşum abi. Almancayı... Aç kalmayacak, dayak yemeyecek kadar öğrendim demiş Cem. Hadi Ales Şon bakalım. Danke schön, danke schön. Ales Kla. Cem, bizim Almancamız da iyidir ha. Ich liebe dich, bak.

Ne kadar verebi Osman Ali? Ali Bey. Kendine gel, hırpalarım seni mentereci. Osman'ın Mithatoğlu, ver bakalım oradan bir günderlik 80 euro. Osman 80 euro yiyin be çocuğum. Ben Ali'yle konuşurum programdan sonra. Kaça diyorsa da 40 euro falan dedi günderlik. Hem bütün gün orada hayvanlarla uğraş, hem balle kaldır. Hem misirlere karık çek, hem lipazma at. 40 euro olacak işten bunlar. 80'den aşağı çalışma Osman'ım. Hop. Evet, Serafi'yle.

eski zamanlarda onlar 30-40 euroluk gündelikler gitti artık onlar. 65-70-75'ten aşağı sakın. Ne? 25 euro mu? Ali seni buradan vallahi Mıtmıllı'ya kadar koştururum bana baka. Allah bir 25 euroya. Hay Allah, yapmasana be Osman. Gideyim demeyse sakın. Bırak ben giderim. Hallederim o meseleyi. 25 euroda pul da var mı? Sen benden daha iyi çözmüşsün bu Almancayı diyor Cem. Çözdük tabii oğlum. Biz zamanında Almanca az mı konuştuk? Das meine Auto, Mönchengladbach, Borussia Dortmund. Ja, schön. Muss Arbeit. Ört telefonu Cem, ört telefonu. Nereden öğrendiğimi yaza gelince böyle yüz yüze görüştüğümüz zaman söylerim. Tamam mı? Efendim Aux, Xante futbol takımımız, şehrimizin futbol takımı kombine biletlerini diğer kazlarını çıkardı. E Haşim durur mu? Durmaz. 10 tane kavradım orada. 10 tane Aux, Xante kombine bileti vereceğim. Bugün mü? Hayır canım, ne bugün? Bir hafta 10 gün içinde veririz onları, daha da alırız. Patron dedim bu sene dedim bak forma da istiyorum. Geçen sene mı mı yaptı bir şeyler söyledi, formaları alamadık. Bu sene almamız lazım. 2026-2027 kombine biletleri 10 tane tazecik çıktı. Tabii ki Kral Efendi dinleyenler kulübünde dinleyicilerine verecek. Ayrıca kombine biletlerini radyomuzdan da alabilirsiniz. 50 euro, 80 euro ve Epissimo 120 euroluk biletleri, kombine biletlerini radyomuzdan da alabilirsiniz. Aux Xante takımının biliyorsunuz artık şehrimizin içindeki stadyumunda, orada alt kattaki gişelerden de kombineler satışa çıkmıştır, alabilirsiniz. Ama ilk önce Kral Efendi dinleyicisi alacak. Bitti. Var mı böyle radyo istasyonu? Gürkan gene çiçek veriyor sağa sola. Dedim ona bak buraya da tek yiyen tek ölür, çok yiyen çok ölür dedim ona göre. Tekten tek, çoktan çok, o kadar. Kombineler 2026-2027. Ve günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Justin Stone Trelon'a ve patrona, tabii ki tarlada çalışanlara kolaylıklar dilerim. Şu an 13 derece ve bulutlu Mülheim. Mülheim, hayır dur başka. Mülheim Ruhr, değil mi? Yusuf abi. Almanya anladığım kadarıyla Batı Avrupa yine bugün bulutlu bir güne uyanmış. Almanya zaten havası hep böyle. Birazcık şey oluyor. Hadi bakalım Ali Bey. Sizi konuşuyoruz sabahtan beri. Adnan yarışmalar yapacağım yine. Takipte kalın, dinlemede kalın. Yeni çıkan tazecik, dün çıktılar piyasaya, 10 tanesini kavradım. Patrona dedim 10 tane de fanela forma istiyorum. Aux Xante, şehrimiz takımımızın kombineleri Kral Efendi. Ya Ali Bey, Osman şikayetçi, bu ne de 25 euro günderlik de. Ne olacak gene bu 25 euro günderlik, bu ne? Adnan'ım günaydın. Günaydın Aşım abim. Kombinelerde nasıl alacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Ya da herhangi bir forma. Formaları daha almadım. Söyledim patrona getirsin dedim. Geçen sene de istiyordum formaları. Demek ki olmadı. Bu sene ama dedi bu sene getireceğim dedi. Kaç tane dedim. Hiç olmazsa dedim 10-15 tane al. Alsın tabii canım. Küçük küçük yarışmalar yaparız böyle. Dinleyicilerimize formaları veririz. Kombineleri veririz. Takımımız bu sene Aux Xante çok çok daha iyi. Yönetimde güzel değişiklikler olmuş. Ya bu şavuk dünyada bizim bu Aux Xante takımını da bir de Şampiyonlar Ligi'nde görsek var ya, öf. Bir zamanlar ne takımımız vardı ya, vallahi billahi. Her böyle her sene ilk 5'teydik. İlk 5'te. Olympiakos, Panathinaikos, PAOK, AEK, Xante. AEK, PAOK, Olympiakos, Xante. Abartmıyorum bak, ilk 5'teydik. Her sene hemen hemen. Çok iyi takımımız vardı be ya. Ablacığım hoş geldin. Nazife ablam. Günaydın, günaydın Aşım. Kolay gelsin. Almancan gayet iyi ama Fransızcan süper. Je parle de vision de l'excusion. Et moi, avec moi, c'est vous voulez vous coucher quoi? Ben yabancı dillerime söz söyletmem ablacığım. Az önce dedim ki taze fasulye mi var bugün yemekte, ne var dedim asla Nazife ablam. Aa, o kadar yabancı dilimiz var yani şunun şurasında. Paris, je souhaite moi, le bonjour, ça va bien.
Alejandro Jopavet yo, Elkezan Dejet yo. Dedim ki Ali Balli makinesini kaldır oradan.

Oi pulim, oi, oy yarış. Ne kadar güzel bir şarkı yapmış ya. Sezen de sonra İngiltere'den AI diyor, MI diyor, CI diyor, FBI diyor, CIA diyor. Sezer, kaça kalan

Hayatta şöyle bir fırsatınız var. Tek bir dilek hakkınız var, tamam mı? Yani Allah katından öyle bir şey geldi. Tek bir dilek dileyeceksiniz hayatta. Tek bir tane ama, üç tane değil. Arzu Hanım, duyuyor musunuz? Günaydın. Ne dilerdiniz? Arzu Hanım günaydınlar. Seydan Süreçükev günaydın. Altan Çanakkale günaydınlar. Recep Usta Mastoras Kalimera Stuttgart. Hasan amcam günaydın. Kurdas Anadan Aykan Agam. Faganacı Yusuf günaydınlar. Güvenim günaydın. İlker Sıracım günaydınlar. Mina Hanımcığım çok çok günaydınlar. Milayimoğlu Ali günaydın. Sabahların Sultanları günaydınlar efendim. İrfan Konde günaydın. Mesut Kaptanım. Guten Morgen. Ozan'ım günaydınlar. Coşkun Mutuş, yaz bakalım. Aldın mı emaneti, almadın mı? Nedim kardeşim günaydınlar. Gürkaya 2006'dan beri asfalt boyu Gökçeler'de poğaçacınız. Gürkaya teşekkür ederim. Günaydınlar. Hüseyin Deli Ahmet günaydın efendim. Fatih Gümülcü neden? Kaan'ım çok çok günaydınlar. Faik Bey Ankara'dan. Sen benimsin. Geçenlerde Can'la yine de çıktık. Fatih Bey'le görüştük. Faik Bey'le görüştük. Çok güzel dinleyicilerimiz var. Furkan'ım günaydınlar. Berket Çilingir günaydın. Bugün günaydınlar benden size. Her sabah siz yazıyorsunuz ya. Ben daha böyle hızlı davrandım. Vahşi Batı'nın kovboyu. Özgür Salioğlu günaydın efendim. Orhan Mengo günaydınlar. Akay. Çok çok günaydınlar. Ercüment abim, Paradisos Kafetenara günaydın. Sami Ustam. Günaydın çocuklar. Günaydın bakan bak kızanla. Marabayın bayav. Barış, Voryoplast günaydın kardeşim. Recep Bacanam günaydınlar. Doktor Ali Bulgaristan günaydın. Şükrü Yılmaz Karadağ'dan günaydınlar. Reha dayım. Kartal Cemil'de çalışanlara günaydınlar. Adnan Ekol İngilizce dil kursu günaydın. Muhammed merhaba günaydınlar. Tek tabanca hayırlı işler kolay gelsin. Kiryakos Kalimera File. Hamdi Şahin. Hacı Bedel Hamdi. Ben daha önce davrandım oğlum bugün. Tahsin Hasanoğlu günaydınlar Tahsin abi. Sen şarkı söyleme abi. Sağ ol hala. Haça canım isteyin. Söylemek isteyim. Cimcime. Demeyin bu şarkıyı da.

Yasemin Hanım günaydınlar. Sizi de unutmadım ama sıralamaya doğru gidiyordum ondandır. Yasemin Çoban Hanım günaydınlar. Kalamata'da dinleyen Gülşah Hanım günaydınlar. Bugün kiraz toplayanlar var mı?

0: yaptı.
1: Kardeşliğim, Allah'ın izniyle yeni bir güne daha başladık. Her şey gönlünce olsun. Selam ve saygılar bizden, İngiltere'den Ömer'im. Güzel bir de paylaşım yapmış. Aşık Veysel'e sormuşlar. Üstad, dünyadan ne anladın? Say ki bir... Ay, toparla Aşık. Say ki bir pazar yeri dolaştım. 3 metre bez aldım, gidiyorum. Gözümü açıyorsun, doğdu. Gözünü kapatıyorsun, öldü diyorlar. İşte bu göz kırpışa ömür diyorlar demiş. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bir paylaşımını paylaşmış. Ömer kardeşim bizimle. Ömer, tek bir dilek hakkın olsaydı ne dilerdin? Acı Bedel Grup, bizden de günaydın abi, iyi yayınlar. İskeçe esnafına bol kazançlı hayırlı işler dileriz demiş. Hamdi kardeşim, eyvallah. Hisin nerelerde bugün hisin? Aa, sabah sabah bayağı soru geliyor bana. Dur şimdi, onları sonra cevaplarız. Aykan Duman günaydınlar. Coşkun Ceykun Kaya, Aykan Duman. Adedi Marki Kalimera. Nazife ablacığım günaydın. Tekrar bugün yemekte karnı yarık pilav var. Oo, sabah sabah mutfakta. Günaydın Pulin demiş Bargan Mehmet. Kalimera Pulin bu. Tinkerniz Pospas. Yasiköy'e gidiyorum. Günaydın, beni unutun. Orhan Osman Büyük Beşiktaş'tı. Mesajlardaki sıralamaya göre gittim Orhancığım. O yüzden hayırlı işler, kolay gelsin Orhan Osman. Beşiktaşlara şaba. Ha. Orhan, tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin be çocuğum? Canım ciğerim, söyle bakayım. Mehmet Bargan, her şey yolunda mı? Orhan Turag'ın Fransa hemen yetişti böyle. Bonjour Monsieur Hashim, Zevetyon Keskesi. Comment ça va, un jour Paris bien. Ben Sua Ebu Hava, Sava. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Tüm kralcılara saygılar demiş. Fransızcasını yazıyor ondan önce Orhan Agam. Sonra Türkçe'ye çeviriyor. İyi yani, Fransızcası iyi Orhan Agam. Adam 40 yılda beri Fransızca'da. Bonjour. Comment ça va, un jour Paris bien. De l'équipe de conduire. Et non, le Paris Saint-Germain. Dünya Kupası'nı soruyor Orhan Ağabey. Anladım ben onu. Tamam abi. Ben de o. Merci beaucoup. Kim o Osman Baday demiş. Haydi gene. Bu Osman Ağabey ya. Lapseki'den. Mithatoğlu Osman 25 euro diyor. Ne bu diyor? 25 euro gündelik mi olur diyor. Alev Molla Hanım efendi günaydınlar. Gülşah Hanım günaydın. Ha. Survivor günaydınlar. Sezer, Nedim. Ben birçok dilek hakkım olmasını dilerim. Hayır. Şimdi bir tane dilek hakkınız var. Ne dilerdiniz? Ha bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Edo Sethello. Edo Sethello Cardiamo.

güzel bir tane cevap geldi. Ömer kardeşimden. Ömer'e dedim ki tek bir dilek hakkın olsa ne isterdin Ömer? Kötülüklerin ve kötü niyetli insanların olmamasını isterdim demiş. Ömer, felsefe yapayım mı sabah sabah? Kötülük olmasaydı iyiliği nasıl anlardık mesela? Hani her şey zıttıyla birlikte var ya, beyaz siyasıyla, efendim uzun kısasıyla, kötü iyisiyle falan böyle. Çok güzel bir dilek, katılıyorum sonuna kadar. Kötülüklerin ve kötü niyetli insanların olmamasını isterdim tek bir dilek hakkım olsaydı demiş. Bir şarkı arası reklamlar, ondan sonra yine sizlerle birlikteyim Dinleyenler Kulübü'nde.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Bugünün sorusu, tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz demiş. Osman demiş ki, sonsuzluğu dilerdim, sevdiklerim ölmesin diye. Vay vay vay vay vay vay. Efendim diğerleri de geldi. Mehmet Bargan demiş, ovaya doğru aldım yolu. Ovaya ne tarafa gidersin be Bargan Mehmet'im bakalım. Kırmızı biber ekmeğe mi gideceksin? Ne hayırdır böyle? Benim bir dileğim olsa Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını dilerdim.
2: Oğlum sen Beşiktaşlı değil misin? Nasıl bir dilek bu böyle? Allah'ım yarabbim. Niye sen böyle yapıyorsun Orhan?
1: Orhan. Nazıya yapıyor diye. Oyarım hoş geldiniz. Hayatı güzelleştiren insanların güzelliğidir. Kimi emek ve çaba harcayarak bir şeyler yapmak ister. Kiminin ise varlığı en büyük güzelliktir. Günaydınlar. Günaydın Oya Remzi Hanımefendi. Bir dileğiniz olsa, tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz acaba? Merak ettim. Bir dilek hakkım olsa çocukluğuma dönmek isterdim. O eski güzel yıllara. Vay be Yasin'im. Onu hepimiz istiyoruz değil mi? Çok güzel dilekleriniz var bu sabah. Yasin günaydınlar. Kalimera file. Kombineleri duydun Yasin değil mi? 2026-2027. Auxik Santi'nin taze çıkmış kombinelerinden 10 tane kavradım. Bu sene kesin formada istiyorum. Hatırlıyorsun geçen sene verememiştim forma. Ama geçen sene bir 20-25 tane kombine bileti diğer kıyas vermiştik Auxik'ten. Yine vereceğim. Bugün bir tane vereyim bakalım şöyle ama ne zaman bilemem. O yüzden dinlemede kalın, dünyanın merkezinde kalın. Bu sene takımımız çok daha güçlü, çok daha yeni. Stadyumumuzda çalışmalar var. Biz de takımımıza başarılar diliyoruz. 2026-2027 yılı sezonunda kombine biletleri ayrıca bizden de alabilirsiniz. 50 euroluk, 80 euroluk ve 120 euroluk Episma biletler. Auxik Santi, Auxik. Takımımızın, şehrimizin takımının kombine biletlerini ben de vereceğim. 10 tane aldık, belki alırız abi 10-15 tane. Bakalım. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Mehmet Bargan eve gidiyorum baya hey demiş. Menterici. Adam bütün gece çalıştı oğlum. Tabii ki eve gidecek. Nereye gidecek? Menterici kendime dedim Mehmet Bargan. Çifteli kısan baya. Tosun Paşa. Bir zamanlar Tosun Paşa'mız vardı. Orhan hatırlıyorsun değil mi? İşte bu müzik çalıyordu gol attıktan sonra. Lan dedim herkes Fener'e gider bu adam gitmez. Ama o 2 senelik sözleşme imzaladı ya. Beşiktaş'ta 800 bin euro yıllık alıyordu. Sonra 2,5 milyon euro Fenerbahçe'ye falan gitti böyle. Yere batmasın parası. Başını yemesin parası gidiyor. Bu parayı çıkaranın kındabını... Sakin Aşim, sakin düş. Sakin... Pathos Coffee özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden aşkla demlenen ili markası ile sizi ağırlamaktan mutluluk duyar. Misafir olun Pathos Coffee'nin kahvelerinden için. Aynı zamanda Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumunu ve kavala kurabiyelerini ve daha birçok çeşit güzellikleri ve lezzetleri Pathos Coffee'de bulabilirsiniz. Pathos Coffee İskeçemiz'de Kostandinu Beni 41 Dinoz'un hemen arkasında. Instagram ve Facebook'ta Pathos Coffee olarak takip edin. Aynı zamanda yurt dışına emekçi, işçi kardeşlerimizi de gönderiyor Pathos Coffee. Suni günaydınlar. Gönder bakayım oradan Aşım abine bir kahve. Ya bugün kahveler bol. Excuse me, Mr. Cesar. Can I speak your language? Can I speak your language? Voryoplast, günaydınlar Voryoplast. Barış'ım kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar bütün esnafımıza. Yakup abi kolay gelsin, günaydın. Kral FM'den, dinleyenler kulübünden bütün herkesi, bütün esnaflarımıza gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Sağlıklı ve başarılı. Tamam. Hayır o şöyle, tek bir dilek hakkınız olsa. Üç tane dilek dileyebilir miyiz Aşım abi demiş. Hayır dileyemezsin. Bugün böyle ne yapayım, soru böyle geldi bugün. tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz? Üç tane değil, tamam mı? Capito? Borya Plus'ta efendim perakende satışlar da başladı. Toptan satışlar zaten vardı. Perakende satışlar başladı. Ne demek? Efendim gidiyorsunuz Borya Plus'ın yeni yerine Koyunköy'de. Tamam mı? Oradan böyle ürünleri zaten görüyorsunuz. Çok geniş bir mekanı, çok geniş bir deposu var. Almak istediğiniz ürünleri orada bulabilirsiniz. Temizlik malzemeleri, deterjanlar, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda bulabilirsiniz diyor. Ayrıca tabii... hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, masa örtüleri, alüminyum tepsiler, trapezon mandilolar, çok çeşit ve boyda ve renklerde plastik masalar, sandalyeler, tabureler ve saksılar. Warrior Plus'ta efendim, Instagram'da Warrior Plus Cash and Carry olarak takip edin. Plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah görünür, şeffaf kaplı siyah plastik kaplar ve sakulalar, poşetler, torbalar. Hepsi Volume Plus'ta. Perakende satışlar başladı. Yepyeni yerinde Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde Koyunköy Kimerya'da Volume Plus. Bekir kolay gelsin sana da. Volume Plus şirketinde çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, var olun işbirliğiniz içinde. Rusupoli Kalimera. Olupoli Kalimera Kiriye Maria mu?

0: Konvoz'un mühendisi kim acaba? Ortada tümpe ne için bugün açılmış konvoz? Konvoz açık mı abi de? Açamıyoruz yani. Sabah açıyoruz konvozu, adayı burada İskeçemizde. Akşamleyin kazılar devam ediyor sabaha kadar. Ne sanıyorsun Mehmet Ali Berant abim? Çalışıyor insanlar. Kiriye Maria Kalimerasas. Ha bir daha bitecek. Eli kulağında. Ha bir daha bitecek.
1: Fesubhanallah.
0: Avrupa'da olduysaydı altından metro bile geçmişti şimdiye kadar. Hey.

Halkidiki Seden günaydınlar. Bütün canlar orada günaydın. Kolaylıklar diliyorum. Halkidiki'de de enfes bir hava var. Arkadaşlar dışarıda çalışıyorlar. Bütün herkese saygılar, selamlar Seden'im.

Şeyba Deras, günaydınlar bakalım. Utku Lütfoğlu, günaydınlar. Bilay Ahmetoğlu, merhaba çocuklar. Şaban Ömer, Golden Glass. Emircan Osman, Hollanda, günaydın. Şevket Veli, Bulgaristan. Murat Hocam, Mahmut Hocam, günaydınlar. Survivor, günaydın. Seydan İdris, Bobo, tabii ki Bekirli'de. Kayhan Sinapoğlu, günaydınlar. Village Market, Selero. Hüseyin Lütfoğlu, günaydınlar. Hüseyin Hüseyinoğlu, günaydınlar. Hasan Çarıkçı, günaydın bakalım be ya. Gökhan Pile, kardeşim benim Gökhan'ım, günaydın canım benim. Nasılsın Gökhan'cığım, iyisin? İsmail Molla ve Faruk, günaydınlar, kolay gelsin. Adem Bulgaristan, günaydın. Raif Ahmet Sibel, bugün aldın mı kulaklıkları Raif Ahmet? Dün unuttun ya, işe giderken kulaklıklarımı evde unuttum diye yazmışsın sabah. Müjdat Eminoğlu, Gümülcine'den günaydınlar efendim. Alp Salioğlu, günaydın. Nedim'im, günaydınlar. Hüseyin İbrahim, günaydın. İrfat Erdinç, Eray Besimoğlu ve Tuncay Ramadan, günaydın bakan bakızanla. Günaydın Aşım kardeşim. Aydın Lefteriz, günaydınlar Aydın. Sevinç Market, Hrusupoli'de. Hrusupoli'ye doğru gideyim, oradan bir şey isteyeyim misin? Köfte al gelirken Hrusupoli'de, ses çıkarma. Coşkun Mutuş, günaydın. Buyur gel ot kesme. Deme şimdi bunları yeni arabanın içine koydum Mutuş'um. İrfat, gördün mü? Kartal kartalı unutur mu oğlum? İrfat Erdinç, yürü be kardeşim. Ben de diyorum ya. Rica ederim yani. Avrioto apogema tile programa yapes. Bir volta verirsin artık Aşım abine, değil mi? Coşkun Mutuş'um, kolay gelsin, dikkat et. Bak gerçekten samimi söylüyorum, çok yılan var bu sene. Gerçi şimdiye kadar, yani o kadar uzun zamandan beri kimsenin ısırdığını falan görmedik de yanlışlıkla basarız hayvanların üstlerini. Onun da cancağızı var canım. Can abiliyle ısırır mı ısırır. Samimi söylüyorum kıymetli dinleyiciler, gerçekten çok yılan var bu sene. Yollarda falan görüyoruz, bazıları eziliyor böyle kirpilerle falan, kedicikler, köpekler. Ya bu bağcıklar, kaplumbağalar yollarda eziyor. İnsan acıyor. Mümkün mertebe azıcık dikkat edersek iyi olur. Onlar da can beya, onların da cancağızı var. Allah dedi, onları da yaratmış beya bizim için. Elbet. Yine de tedbiri elden bırakmayalım canım. Aklın kemali kendini tedbirle belli edermiş. O yüzden dikkatli olmakta faide var diyorum. Coşkun Mutuş'um. Hadi bakalım, Allah gönlünüze göre versin yine bu güzel sabahtan böyle. Peri Homse'den ve Perihan, sarma makinesi 5 euro. Tam zamanı şimdi. 5 euro Perihan'da. Züccaciye deyince biraz üçte Seden ve Perihan. Perihom orada. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının bütün dekorasyon ürünleri. Efendim, ev eşyaları. Porselen, seramik, plastik, her tür ürün Perihom'da. Dayanıklı, pratik, şık görünümlü evinizi huzurlu ve güzel gösteren ürünler Firaz 3 İskeçemiz'de, Perihom'da. WhatsApp numarası 694-93-555-80. Sosyal medyada da Perihom olarak takip edebilirsiniz. Sarma makineleri sadece 5 euro. Orla Yatospiti Perihom'da. Bu sabah geç kaldım kahve için. Dün ben öyle geç kalmıştım. Günaydınlar herkese bakalım. Şevket Veli Bulgaristan'dan Kırcaali'den yazdı. Şevket, hastayım senin şöyle cezveli yapıyorsun ya, böyle geleneksel, tamam mı? Tradisyonel kahve böyle pişiriyorsun. İnşallah kısmet olursa geleceğim Kırcaali'ye, böyle birlikte bir kahveni içerim bak. Ama bu cezveden, tamam mı? Orijinal cezve bu dayı bu. Böyle bazen ateşte pişiriyor, bazen korda, bazen kumda. Afiyet olsun Şevket'im. Günaydın Aşım abi. Hayırlı yayınlar. Herkese selam. Cantürk Hikmet. Cantürk, balık var mı çocuğum? Balık var mı? Çok istavrit geçmiş. Biz haber alıncaya kadar istavritler Halkidiki'ye varmış. Seden Halkidiki'de dedim, istavritleri çevir bakalım oradan bayağı azıcık gelsin. Ha, bu tarafa doğru. Duymadı Seden de. Ne yapayım ben? Cantürk'üm, günaydınlar. Günaydın Aşım abi. Hayırlı işler. Kendisi de maşallah yılan gibi kızan. Kayhan Dengdur. Uzun hayvanlar koşturdu sonra bizi maazallah. Village Market,
Market alışverişine yepyeni bir boyut, yepyeni bir anlam kazandırıyor Village Market Seller'da. Süpermarkette kazançlı alışverişin, çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler sabah sabah tazecik geliyor Village Market Seller'a. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her demek damak tadına uygun lezzetler Village Market Seller'da. Instagram'da da aynı şekilde bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Village Market Seller olarak çok çeşit tatlılar. Yani bunlar günlük üretim taze malzemelerle hazırlanmış. Sürpriz kampanyaları var. İşte bu kampanyaları gerek benimle duyabilirsiniz, gerekse Instagram'da, sosyal medyada takip ederek haberdar olabilirsiniz. Akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Seller Oksanti Village Market Gökçeler'de. Bitti mi? Nayır. Nine. Arbeit. Free Arbeit. Deng Durkayan. Uzun hayvanlar koşturur bizi vallahi billahi. Deng Dur. Danke schön. Efendim, Village Market Seller'da 15 euro ve üzeri alışverişleriniz evlerinize servis edilir. Oturduğunuz yerde böyle yorgunum, Village Market Seller'ı arayacağım, siparişleri vereceğim, eve getirsin diyorlar. İşte o noktada hizmete hazır Village Market Seller'ı. 694-516-4015 numarasını arıyorsunuz siparişleriniz için, ya da Instagram'da da yazabilirsiniz. Çalışma saatleri: pazar günlerinin dışında sabah 7, gece 11, pazar günleri sabah 9, 12.30, 1'e kadar hizmetinizde Village Market Seller'ı. Artı Village Market Seller'ın sahiplerinden rent-a-car hizmeti de var. Araba kiralayabilirsiniz. Almanya'dan, Avrupa'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Kanada'dan geleceksiniz. Arabaya ihtiyacınız mı var? Kolay be ya. Village Market'i arayın, size hemen ayarlasınlar. Porsche, Ferrari, Mercedes, efendime şu Mercedes. Niye araba isterseniz be ya? 3 kapılı, 4 kapılı, limuzin, Epça, Lamborghini mi? O da var be ya.

Aa, bak Trikiklo bile varmış. Eski böyle maziye döneceksiniz. Eski günleri hatırlamak istiyorsunuz. Trikiklo. Tütün sepetlerini koyardılar arkaya. İki tane tütün sepeti, üç tane Trikiklo önü kalkardı. Hadi bakalım önüne. Üç kişi de ön tarafa otursun. Ne günlerdi o günler. Yetiştik o günlere. Dengeyi sağlıyorduk. Arkada üç tane tütün sepeti. Önde bir kişi ne oluyor? Önü kalkıyor Trikiklo'nun. Oturun öne üç kişi daha. Ya da bir tütün sepetini öne alıyorduk. Ön tarafa doğru çekiyorduk böyle. Karpuz taşıyorduk Trikiklo'larla. Sıtkılarda vardı. Vay be. Trikiklo dedim, şimdi Avrupa'da dinleyen dinleyicilerimiz var. Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Asya'da dinleyenler var. Romanya'da dinleyenler var. Üç tekerlekli motorlar efendim. Trikiklo onlara dönüyor. Ama eski motorlardan bunlar. Onlardan bulup bir video yapmam lazım Kaykan. Vallahi iyi hatırlattın Kaykan. Teşekkür ederim. Beygir arabaları da vardı canım. Onlar dört tekerlekli olduğunda sıkıntı yoktu onlardan. Üç tane, dört tane tütün sepeti koyuyordun. Arkaya kızanken biz de biniyorduk böyle. Koştura koştura. Tek bir dileğim olsaydı benim de, oh, eski çocukluk günlerimize dönmek isterdim. Tek bir dilek hakkınız olsa siz ne isterdiniz?

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 25 32 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Play.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. ThrakiToday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο ThrakiToday.com.
2: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
3: Sizi anlatan şarkılar Kral FM'de.
4: Şevket kardeşim Tankırcı Ali'den cezve koleksiyonunu göndermiş. Harika cezveler bunlar ya, gerçekten de. Pikniğe gittiğimizde ailece korda kahve, aynı cezve ama efsane tat oluyor korda. Gerçekten de öyle olur, bilirim, içtiğimde var Şevket. Harikadır. Özellikle bu senin orijinal cezvelerin var ya. Vallahi bravo, helal olsun be Şevket'im. Bütün günaydın, bütün Kral FM günaydın güzel insan. FM'in adamı, 15 mikrofona fısıldayan aşım agam. Raif Ahmet, almışsın şey belli o. Kulaklıklar kulağında senin. Efendim Can Türk'e sordum ki balık var mı diye. Aşım abi, bu hafta gideceğiz bakalım hayırlısıyla. Tamam Can Türk'üm, bir şeyler olursa bir haber ver bakalım. İstavritler gelmiş mi? Levrekler gelmiş mi? Efendime söyleyeyim. Aydın Lefteriz demiş ki benim dedem zaten dondurmacı Hasan dayı, bütün her yeri gezerdi trikik olan. Ya be ya Aydın, şimdi dondurmacılar vardı böyle. Elma şekeri satanlar vardı, pamuk şekeri satanlar vardı trikikoların arkasında, üç tekerliklerin arkasında. İyi hatırlattınız valla, Kayhan da hatırlattı. Trikiko bulursam şöyle bir video yapayım, ondan da bakalım. Ooo Kayhan. Kaç para bu beygir be ya? Bravo dayı, bu ne be ya? Vah be ya. Maşallah, gelin arabası gibi. Çok güzelmiş bu ya. 4x4 mu bu? 5x5 mi? Gel senden anlaşalım Kaykan. Aşım sevdi bu arabayı. Güzelmiş be Kaykan'ım o. Kaç para bu Mehmet be ya? Vah be ya, mentalici sende. Hey. Coşkun Mutuş, uzun hayvanlara dikkat et. Uzun hayvanlara dikkat et kardeşim. Bak onu, otlar beline kadar varmış onun. O zitinle tam çalışılacak hava dışarıda, böyle mis gibi doğa kokuyor. Toprak kokusu, yeşil koku, çiçeklerin kokusu. Mutuş'um uzun hayvanlara dikkat canım. Sevinç ne yazmışsın be? Sadece Kral FM olsaydı dilek hakkımı kullanırdım. Kral FM var zaten, sen dile dileyeceğini. Tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Oya Hanım demiş ki huzur dilerdim. Huzur eşittir çocukluğum. Yani eski günleri dilerdim. Vallahi ben de. Aynen Oya Hanım. Demek ki o eski günler çocukluğumuzda zaman kavramı olarak da huzur varmış. Hani büyüdükçe zaman da değişti. Huzur da gaydırı kupak eti püf. Ya bu teknolojiye batırdı bizi. Teknolojiye. Hollanda geldi Emir canım, hoş geldin. Günaydın Aşım abi. Arkadaşımın keyfi yok çalışmak için. Keyfini getir de bir iş görsün bugün. Kimmiş o mentalici? Yaz bakayım adını bana. Nasıl çalışmayacak be? Allah Allah. 3 günlük dünyaya 4 gün iş. Lalalay. Kızılcık sopasından koştururum onu, çalışmayacakmış. Yaz adını bakayım. Bizim Yunus mu? Yapmaz Yunus öyle şey.

Kaygan ciddi mi? Bana gene ot makinesini gösterdi ya be. Nereye gidiyorsun dedim. Ot kesmeye gidiyorum dayı dedi. Aa. Yapar, yapar. Coşkun bu, yapar. Günaydınlar usta, hayırlı yayınlar demiş. Ramazan Feyzullah. Dano, günaydın bacanım. Haçan nereye sundur Dano? Vay vay, arkadan arkadan mesaj göndermiş. Mustafa ustam göndermiş. Benden de günaydınlar. Tüm işleyenlere Allah kolaylık versin. Buraya iş için gelen büyük oğlumun ekibine de kolaylıklar diliyorum. Bütün ekibe kolay gelsin Mustafa ustam. Bugün Gürkan'la uğraşmıyorum. Akıllı mıydı Gürkan dün, uğraşmıyorsun. Gürkan da akıllanacak ama. Sindaksiye çıktığı zaman akıllanır gibime geliyor. Uğraşmayacağım bugün ondan. Başka işlerim var şimdi. Ayşe Ali'yi seviyor şarkısını çalar mısın gruba demiş. Gelsin. Gürkan'dan duyduğun şarkıları... İlkokul şarkısını çalacağız şimdi bayağı. Apopolis utopolikalimera file akay. Ya şuraya akayım benim. O teknidis. Elektrologos. Ceryancı. Günaydın aşmam demiş. Polis dolar. Akay kolay gelsin. Necati abim yanında mı? Sesli mesajlarınıza bir arada bakabilir miyim kıymetli dinleyicilerim? Coşkun'um hoş geldin. Neredesin bakalım? Günaydın dayı. Çok güneş vurdu bize. Hasır şapkanı giysen oğlum. Coşkun ki ya. Şaka bir tarafa da, bir dışarıda çalışan arkadaşlar var. Böyle fayans işleri, boyacılık işleri, inşaatlarda çalışanlar, tarlada çalışanlar. Hava sıcak birkaç günden beri. Biz de sıcak istiyorduk. Yağmur yağmur şikayet ediyorduk ya bir ara. İnsanoğlu işte bayağı. Hep şikayet ediyoruz biz de. Coşkun Ceyhun Kerem'e kolay gelsin. Hah, Birleşik Krallık geldi. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun. 1977'de uzaya giden Voyager 1 ve 2 için kaydedilmiş ses kayıtları içerisinde Profesör Doktor Peten Jan Kunihom'a ait olduğu söylenen ses kaydı. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Uzaya mı göndermişler bu ses kaydını be Sezer? ...1977 yılında biz dünyaya geldiğimizde göndermişler. Cevap gelmiş mi? Sürmeli, ne yaptın bakan be ya? Bunlar geçen gün böyle uzaylılarla temas halinde olmuşlar ya, temas falan geçmişler. Onların arşivleri açtılar, o dosyaları falan sosyal medyada yayınladı ya. NASA, masa falan, NASA, masa hangisiyse artık. La la la la. Şevket, bizde de burada eskiden kalaycılar vardı. Şimdi sen yazınca o geldi aklıma, onlardan da kalmadı. Her şey güzeldi. Bizim buralarda bu bakır cezveleri kalaylamak için insan kalmadı veya 50-60-70 kilometre ötelere gidip aramam lazım cezveleri kalaylatmak için. Burada da aynı. Bulgaristan'da da kalmamış. O eski meslekler de pardon. Yavaş yavaş kayboluyorlar Şevket. Eskiden böyle cezve kalaycılar vardı. Hasır sandalyeler vardı Şevket. Sen de yetişmişsindir hemen hemen aşağı yukarı aynı yaşta. İşte hasır sandalyeleri ören insanlar vardı. Eski davulcular, zurnacılar vardı. Eski playboylar vardı. Efendime söyleyeyim. Eski ne varsa hiçbir şey kalmadı be dayı. Yani en fazla maksimum 10 yıl içerisinde bu meslekler de unutulur gibime geliyor. Eski potinciler vardı, tamam mı? Yani dükkan, köylerde dükkanları geziyorlardı köy köy. Hasır sandalyeleri örüyorlardı. Kalaylamalar vardı. Kazanları, tepsileri kalaylayanlar. Fincanları, cezveleri kalaylayanlar. Potinciler, ayakkabıcılar gelirdi. Eski mesleklerden mesela başka ne vardı? Bir hatırlatın bakayım. Ya,
Taygan dedim, kaç para dedim, o beygir yazmadı. Yaz bakalım kaç para o beygir. Ha, bu mu çalışmıyor? Bana bak, turuncu kafa Şükrü Boz. Çalışıyor oğlum adam o, Emircan. Mile süpsemede be. Dule bir topedi. Bugün ben evdeyim Ayşim Agam. Kaçak yaptım sadece. Sen yapacaksın, sen yapmayacağına kaçamak. Yemek için mi kaçamak yaptın? Kaçamak için çok anlama geliyor Raif abi, dikkat et. Kaçamak yapılıyor yemek olarak. Kaçarken kaçamak, seni bak menterici seni. Ya ya Bilay, az önce konuştuk, yazdık. Günaydın Ayşim abi, iyi yayınlar, nasılsın? Raif bugün evde, Ayşim abi termini var. Güzel güzel parçalar koy da oynasın bakalım. Oynasın bakalım. Oynatacağım ben onu. Termine gitmeden önce böyle bir dinle bakalım. Kim kaldı badayı? O eski davulculardan, o eski zurnacılardan, o eski atıcılardan demiş Dano. Dano, yemin ederim bir zurna çalma, bir davul çalmayı öğrenseydin paraya da para demeyecektin. Eski gelenekleri de devam ettirecektin. Sen sesle Ayşim abini. Al eline bir zurna. Aç kalmazsın.

Vay Aylin'im canım ciğerim. Bana günaydın yok maaşım abi. Günaydınların en büyüğü sana be Aylin'cim. Kolay gelsin. O kadar çok güzel, o kadar çok dinleyicilerimiz var ki Aylin'im bazen unutuyorum. Kolaylıklar diliyorum Aylin. Az önce Sezer'in gönderdiğini okuduk ya, sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun diye bir ses kaydı gönderilmiş. Güneş sisteminden çıktı çoktan en uzağa giden insan yapımı alet. Dayı nasıl bir alet bu be? Allah'ım yarabbim. Bir uzayı kirletme dedik, bozma dedik. Bu gidişatla ne güneş sistemi kaldı, ne Milky Way kaldı. Rahip ben biliyordum, bana söylediler dişçiye gideceğini diye, bir de dişçiden korkuyormuşsun. Saldım sana Temmuz 8-9 havalarını. Bizim Banderas Hüseyin'le birlikte...

de güzel kardeşim, onu sordum yani. Alet var, alet var. Makine var, makine var dayı. Şimdi bu alet nasıl bir alet? Sesi kaydetmiş içine. Altın kaplamayla kaplanıp uzaya saldılar. E bunu bulan nasıl açacak? Bunu uzayda bulan da bizdeki kadar akıl yoksa nasıl açacak? E bu NASA'nın da bir şeyden haberi yok be. Vallahi billahi.

Raif abi demiş dişçiye gitmeyeceğim, oynayacağım şimdi. Ya anacığım al kulaklıkları yanına, dişçide de oyna. Şaşırsın Alman da desin, ne yapıyor bu veya desin. Ömer kardeşim İngiltere'den katıldı. Dedi ki eskiden bıçak bilemek için dolaşanlar yok muydu? Vardı. O yüzden sordum ya Ömer. Eskiden dolaşıyorlar böyle berber makaslarını, kasap bıçaklarını falan bilemek için dolaşan insanlar da var. Başka eski mesleklerde ne var aklınızda? Yazın. Trikikli olanların üç tekerlekli motorlarla kireç, topaç satanlar vardı. Kireci anladı, ha şimdi topacı anlamadı. Topaç ne kız? Vardı be ya, eskilerden vardı. Günaydın bro. Günaydın bakalım Ali kardeşim. Bakın buraya be, bakın buraya be. Dışarı ses veriyormuş bu. Ha yani öttüre öttüre gidiyor diyorsun sen. Hani ses devamlı çalıyor. İyi be Sezer'im, yani bu sadece tek dilde mi? Sadece Türkçe olarak mı söyleyip gidiyor böyle? Uzayda güneş sisteminin Milky Way'i de çıkacak yakında, gidiyor. Abi salsaymışlar onlara böyle Trakya havası 8-9. Ondan sonra sen gör muhabbeti. Efkarlan Şevket'im, efkarlan. Efendim söz nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya var. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası Güneş Gold'a. Kuyumcumuz Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda, yatırım olarak da Türkiye'deki çeşitler artık çok daha yakınınızda ve uygun fiyatlarıyla, günün fiyatlarıyla Güneş Gold'a değerlendirebilirsiniz. Yatırım olarak da bilgi almak istiyorsanız Atilla Bey'le de görüşebilirsiniz. Bir gidin, bir merhaba deyin. Kaç para bu altınlar deyin. Konuşun, dertleşin. Mikhail Karoli 22 A'da 2541-10-25-79 690-95-71-01 Nova'nın hemen yanında. Gümüş takılar da var. Çok çeşit gümüş takılar da var. Kolay gelsin Güneş Gold'a. Günaydın, hayırlı günler Erkem'e. Nasılsın Erkem? Tövbe yarabbim. Uzun hayvanlar koştursun seni de Bandera, Karabela. İngiltere'de hava güzel galiba bulunduğun yerlerde. Evet, Mehmet Ali Brent abicim, Oaox Simbilroni Fetos Exin La Kronia Zois. İşte biz de o yüzden kartı diğer kıyas. Kombine biletlerini yine Kral Efendi dinleyicisine vereceğiz. Şimdilik 10 tane var elimde. Programları kaçırmayın. Bugün, yarın, efendim Perşembe, Cuma. Cuma günü verelim bakalım bir iki tane böyle. 60 yılı tamamlıyoruz 2027'de. Raif Ahmet hazır mısın, tamam mı? Termin kaçta senin termin? Ya o kareklaları da yapardılar veya tabi. Hasır kareklalar. Boru Gölü'nden toparlardılar hasırları masırları. Efendime söyleyeyim, eski hasır da böyle yaparlardı. Hasırlar vardı ya, balık tutmaya giderdi. Eskiden insanlar denize böyle kurmalarla balık tutmaya giderdiler. Efendim, şimdi o kuramayı böyle gerdiğin zaman kefal balıkları kuramanın üzerinden atlarmış. E şimdi ne olacak? O zamanlarda kefal balıklarını tutmak için kuramanın arkasına hasır koyarlarmış. Fukaram atlayan kefal balığı lap hasırın üstünde. Tabalam torbaya. Lipazma torbasına tabii. Akıllı insanlar bunlar. Ondan sonra bütün balıkları hasırların üzerinde toplarmışlar. Hasır örenler. Gene gittik bugün eski günlere. Abi hatırlar mısın, bir adam vardı, börek satardı. Mahalle mahalle gezerdi ve süt satan vardı. Yollara çıkardı, kapılara giderdi. Yolda bir kişi vardı, ayakkabı silerdi. İşte sen de hatırladın onu. Bak teker teker söyleyeyim. Evet hatırlayın, yazın bakalım bunları. Eskiden nasıl insanlar vardı köylerinizde? Eski işlerle uğraşanlar. Kasabamız İskeçe'de. Nasıl
Nasıl yoktu be Sevinç, eskiden sandalye yokmuş. Hasır sandalyeler yok mudur be Sevinç? Kızan gibi yapıyorsun kendini sen de. Gören de diyecek 15 yaşında mı bu bayan? Ama hasır sandalyeler yok mudur? Uzun hayvanlar koştursun sen de Sevinç. Allah'ım yarım. Ne diyeyim sana?

Hemencik gönderiyorum Sezer'in. Özel selamlarımı gönderiyorum EDEK kablo çalışanları Ardino, Bulgaristan. Dobro utro. Seni dinliyorlar annem ve iş arkadaşları. Sezer'in annesine ve iş arkadaşlarına, EDEK kabloda çalışan herkese, Ardino Bulgaristan'daki bütün dinleyicilerimize kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin efendim. Saygılar, selamlar Kral Efendim'den. Varsa özel bir istedikleri Sezer'im, özel bir şarkı, türkü. Hemen dinletelim. Bulgaristan Deli Orman'da da dinleyenler var. Onlara da günaydınlar. Tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te.

0: çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
5: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.

Vay. Bulgaristan efendim, Ede kablo çalışanları Arduino Bulgaristan. Hemen biraz sonra türkünüzü dinleteceğim tabii ki de. Sezer Sen hazırlan 11 reklamlarından sonra Birleşik Krallık'ta Sezen'le yine Sezer kardeşimle bağlantıya geçeceğiz. O tatlı sohbetiyle, tatlı diliyle, tatlı şivesiyle bakalım bize bugün neler anlatacak. Adam bir ara uzaya gitti NASA ile falan. Bakalım bayağı bir birikmiş konu var onda gene. De anlatacak o bize anlatacak. İşte orijinal adam orijinal. Dayı gel bakalım programdan sonra Pagomeno Yortaki yiyelim, iki lafın belini kıralım. Pagomeno Yortaki mi? Pagomeno deyince aklım başka yere gitti. Olur mu ya? Saidoğlu Günay, hem inşaat hem ev hem tarla, bahçe, çit, perifraksi malzemeleri, plakaki fayans kolası, sigma fayans kesme makineleri, 30'dan fazla çeşit köşeli frezörler, pervazlar, Drostik markasının bütün ürünleri. Saidoğlu Günay İskeçemiz'de 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Paragi Çaldar 124 santi. Çatısında teyyari olan dükkan. Büyük bir deposuyla, harika malzemeleriyle Saidoğlu Günay orada. For all kinds of work. All the materials you are looking for here. Her türlü işiniz için malzemeler Saidoğlu'nda. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar hizmetinizde. İş kıyafetleri de var, iş ayakkabılarını da bulabilirsiniz. Deneyim, tecrübe ve piyasadaki en kaliteli ürünler ile Saidoğlu her zaman hizmetinizde. Kolaylıklar diliyorum Saidoğlu Günay'a. Mücevher At Kuyumculuk Sina Barlantı'da Edirne'de. Kuyumcu dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler, küpeler. Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel modern iki dükkanı ile Edirne Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında. Mücevher At Kuyumculuk Sina Pırlanta olarak da bulabilirsiniz. Sosyal medyada oradan istifade edebilirsiniz. Bütün iletişim bilgilerini detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Telefon numaralarını da tabii ki. Sina Pırlanta ile göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar Mücevher At Kuyumculuk Sina Pırlanta'da. Ömer Sezer Çiler Osman Filotis asfalt boyunda arkadaşlar. İnşaat sektöründe güçlü yapılarda güvenli gelecek uygun fiyatlarıyla her türlü inşaat malzemeleri, araç ve gereçler Filotis Gökçeler'de. Kaliteli hizmet, profesyonel işler, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleri, uygun fiyatlar uzun yıllardan beri Gökçeler'de. Filotis, sabit telefon 2541-1079-90, cep telefonu 698-2279-817. Gökçeler'de Bekirli'ye doğru uzanıyorum. Tabii ki hemen bakacağım mesajlarınıza da. Bir dakikacık azıcık. Dosteki tu Bobo Seydan İdris Bekirli'de. Bobo günaydın, hayırlı işler. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetleriyle Dosteki tu Bobo. Aynı adreste, aynı şekilde Instagram'da da bulabilirsiniz. Feleketi Rodopis Bekirli. Ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tosteki tu Bobo, Seydan İdris Bekirli. Artı ciğer şiş geldi. Perşembe günü başlayacak olan Dünya Kupası'na büyük televizyonuyla bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Tabii ki sabahleyin saat 5'teki 6'daki maçları değil canım. Bobo, sabah 5'te açacaksın mı dükkanı maçlar için? Ya da geceden 5'e kadar devam mı yani? Oluyor böyle. (2534) 031-202-698-7596-105 cep telefonu Bobo'nun bitti mi? Hayır. Efendim, siparişlerinize göre kokoreç, oğlak kuzu çevirme, mangalda ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış pirinçler de Tosteki tu Bobo Seydan İdris'de. Gelelim mesajlarınıza. Dedim ki tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz? Yazmış şimdi Emircan Osman ta Hollanda'dan. Cevap şu arkadaşlar, bakın dikkatlice bir dinleyin. 3 milyon euro dilerdim. İnsan Emircan Osman sormaz mı? Niye 2 milyon değil, 4 milyon, 5, 10 milyon değil de 3 milyon? Adam dümdük yazmış. 3 milyon dilerdim demiş. Başka da değil. Ne 3,5 milyon ne 2 milyon 800 bin euro.
Niye 3 milyon Emircan? Karaköy'de Salih Aga vardı. 3 tekerlekli motorundan gelirdi. Abur cubur sayardı. Ben de hatırlıyorum Salih Aga. O ya Remzi Hanımefendi kardeşim. Gerçekten ben de hatırlıyorum Salih Aga'yı. O zamanlar oralarda misirler falan suluyorduk. Gürkan abimden balle falan kaldırıyorduk. Ya be Salih Aga'yı. Bak iyi hatırladın o ya. Aferin kız sana. Onun bir düdüğü vardı diyor. Şöyle. Dondurmacı geldi, Salih Aga geldi. Ha bakalım. Millet tabii tarlada böyle o sıcakta dondurma alırdı Salih Aga'dan. Ey bak ne günlere gittik gene be. Uzaktan duyardık sesini, nasıl koşardık sokağa bir şeyler almak için Salih Aga'mdan. Gezen periptroydu Salih Aga'm. Gezen periptro. Dondurma, gardaki, sogorfete, sakız. Eski şeyler, içeceklerden falan vardı böyle. Ey gideyim Salih Aga. Ya be nereden aklına geldi? Aferin kız oya sana. Eskiden de portakalcılar da vardı. Kasa kasa portakal gazoz alırdık. Ne değeri vardı bir şişe portakalın ya be. Neydi onun markasının adı Yasin? Limonata alırdık, portakal alırdık, gazoz alırdık. Ne kadar da keyifle içerdik onları. Bak şimdi unuttum şirketin adını da. Selçuk Alioğlu günaydın. Selam Aşim. Abim Gencerli'de Erhan Usta'ya selam olsun. Paylaşır mısın? Paylaştık bile. Selçuk Alioğlu. Gencerli'deki Erkan Usta'ya da selamlar, kolaylıklar diliyoruz efendim. Günaydın Aşma abi, yayınlar. Herkese selamlar Bobo'dan. Bobo hazır mı Dünya Kupası'na? Dur be dayı, dur be. Yusuf abi, uzun hayvanlar koştursun seni de abi. Almanya'da yılan var mı bilmiyorum da. Abi sen de şimdi ben uç noktalarından oynuyorsun. Sabah sabah o kadar güzel fotoğraflar gönderiyorsun ki. Anladığım kadarıyla sen erken başlıyorsun bu işe abi. Sen böyle değildin. Denk dur Yusuf abi, denk dur. Sen böyle değildin. He, Emircan 3 milyon lazım. Tek ondan, gerek yok fazlasına. Bak bak bak bak. Adam kanaatkardı. 3 milyon bana yeter demiş. İnşallah Allah sana daha fazlasını versin Emircan kardeşim. Allah gönlüne göre versin. 3 milyon yeter diyor. Var bunun da kendine göre planları ama dur bakalım ne olacak. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Gülşah Remzi. Esperia doğru. Aferin kız Gülşah. Bir şarkı hak ettim benden. Esperia portakallar vardı, gazozlar, limonatalar vardı. Ve onlardan içerdik. Eski zamanlarda yolculuk yapan radyo istasyonu Dinleyenler Kulübü'nde Kral Efendisiniz. Eskilerde kaldık. Tamam abi. Mehmet Ali Birant abi eyvallah. Gülşah doğru cevap verdi, bir şarkıyı hak etti. Sırada İbrahim Tatlıses var. Lelin Lelin Bulgaristan'a göndereceğim. Mehmet Rasim günaydın Aşim, iyi yayınlar demiş. Günaydınlar Mehmet Rasim, teşekkür ederim.

taş topaç oymuş, söndürülmüş, kireçmiş. Milay Boğlu Ali. Denk dur bırak kızan. Spasiva, spasiva. Milay Boğlu denk dur. Günaydın, biz de alırdık portakalada ya. Espanya'dan. Burası neresi? Adresi biliyorum da hemen üst taraftayız. Bizim Palyapoli değil mi ya burası? Coşkun. Yarın akşam 5x5'e gideceğiz. Geleceksin mi? Dayı adam eksikmiş. Eski forvetlerden. Çağır gelsin dediler. Ah ya. Eskiden Pascal Numa gibiydim. Gomez gibiydim. Topa bir vuruyordum dayı. He, ceza sahasının dışından. Coşkun. Seni bu mentalici seni.

ki ne anlıyoruz? Bir dilek hakkımız olsaymış büyük bir ihtimalle Gülşah Remzi Hanımefendi hepimiz o eski günlere dönmeyi dilerdik herhalde. Şimdiye kadar gelen sonuçlardan öyle bir, şimdiye kadar gelen cevaplardan öyle bir sonuç çıkardım kendi kendime. Bir de kasetine pasta vardı. Arapino kahve vardı Gülşah Hanım, hatırladınız değil mi? Şimdi bu efendim geldiniz de gel sonra. Kolay gelsin Dimarkos ve Coşkun Ceyhun Kaya. Berket Çilingir, Kitelik Santis, Kalimera Seoluş Ekipera. Peki şimdi ne gibisin Haşim kardeş? Eskiden forvettim. Bırak şimdi bayağı aydın. Allah. 20 metre koşamıyoruz şimdi. Eskiden forvet oynuyorduk oğlum. Hey hey. Aydın.

0: Fransa Paris'i iyi mi efendim Orhan Aga? Nasıl gidiyor bakalım işler güçler? Orçun Celep İsveç, Caner Mehmet, Yakup Delioğlu, günaydınlar abi, Hasan Keke, Hasanoğlu Güngör. Bu işe tek tabanca. Sezer'im günaydın. Celalettin Halil İbrahim Agacım günaydınlar. Elif Rayvan hanımefendi çok çok günaydınlar. Cevat Nizam, Mesut Pingal, Talip Mekera, Barış Kalfa günaydın gençler. Ertuğrul Besimoğlu abim. Derya Arnavutoğlu, bak Derya demeyesene Aşım abim bizi unutmuş ona göre. Rıdvan Topali, Alektor 1 ve 2 günaydınlar. Hüseyin Mümin günaydın. Yunus oğlu Yunus. Serpil Hanım günaydın efendim. Merhabalar. Başka göndereceğim Enircan hazırladım şimdi. Lepa dinleteceğim tamam. Çok memleketler gezdik, Trakya gibisi yok. Yok tabi. Ver ver dayı, öttür dayı, öttür.
1: Trakya. Haydi benim güzel insanlarım. Trakyalı olmak kolay değil arkadaş.
0: Herkes Trakyalı olamaz değil mi? Eyvallah. Oto elektrikçisi Elektrologos haftakini dön Ahmet Sami Ustam. O da bir Trakyalı usta. Lefter dayı. Ben senin mentereci seni. Yok sanki sen forvet değildin eskiden. Sağ kanat kuaraj mıydı? Nerede oynuyordun? Sol açık mı oynuyordun?
1: Bulgaristan, Yunanistan,
0: Bulgaristan, Yunanistan, Romanya.

0: Piste bekliyoruz sabah sabah. Ne piste dayı, dur bakalım azıcık. Trakyalı dedik de böyle sabah sabah kendimize gelelim, bir açılalım bakalım. Pirinç ekme zamanı demiş efendim. Yavaş yavaş şimdi Türkiye'ye gidenler varsa köprüyü geçtikten sonra, sınırı geçtikten sonra sağda solda pirinç tarlaları var suların içinde. Bugün 9 Haziran itibariyle pirinç ekme zamanı başlamış. O zaman da mı ekiliyormuş pirinç? Biz bugün eski günleri yad ediyoruz, unuttuk bunları. Eski günlere şaba, eski günlere şaba.
1: Haydi benim güzel insanlarım. Trakyalı olmak kolay değil.
0: Kolay değil tabii. Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakım servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi ve iki tane yepyeni son teknoloji makinesiyle klima temizliği, klima sıvıların kontrolü ve her türlü klima bakımı bütün araçlarınız için Oto Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'da. İkuşçu Soktöy, Soktövrü İskeç'e çıkarken benzinci Haralan Bediz'in tam yanında. Tabii ki de tabelası var, pinakidası var. Ahmet Sami Ustam'ın güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar. Oto Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'da sam.electrician olarak bulabilirsiniz. Yeni klima makinelerini mutlaka deneyin. Her türlü araçlarınız için ama efendim, her türlü. Özellikle yaz mevsiminde klimalara ihtiyacımız var biliyorsunuz arabalarda. Onların bakımını yeni makinelerle anında. De o saatte hemen Ahmet Sami Usta. Yapıya bu kızan be Trakyalı bayan. Oturmuş kumaro. Milayimoğlu göster bakalım klimaları. Cep telefonu Oto Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'ın 693-979-2743. Tabii ki de Instagram'da gerekli bütün bilgileri de bulabilirsiniz. Sam.electrician olarak da Instagram'da bulunuyor. Ahmet Sami Ustam, elektrolog hocam.

Ertuğrul abimle kahveler içildi mi? Kırıcı Ali'ye tekrar günaydınlar. Doktor Ali orada, gülüşünüzü geri kazanın diyor Doktor Ali. Doktorumuz ücretsiz muayene, estetik diş hekimliği, 3D tomografi ve doğru teşhis ve planlama. İmplant tedavisi, modern implant tedavileri 10 yıl sertifikalı garantili mühürlü. Doktor Ali'de. Facebook ve Instagram'da Live Medico Dental olarak takip edin. Kırcı Ali, pazar yerinde Bulgaristan'da Doktor Ali.

Haşim kardeşim günaydın, iyi yayınlar. Süper program, selamlarımla ablamıza da demiş. Teşekkür ederim Gülten ablacığım, sağ ol. Çanakkale'ye de selamlarımızı gönderiyoruz. Bu güzel şarkılarla, Trakya türküleriyle. Şaba! İskeç'ten Çanakkale'ye

0: yar yok.
1: Güvenim kolay gelsin bakalım. Ne oldu Ferguson'a?
0: Hadi bakalım.
1: Dayı dua yap. Bugün işler ters gidiye. Lastiğim patladı. Hep bile nazar duası yapalım bütün İskeçe'ye. Ben bilmiyorum nazar duasını başucum, onu nefesi kuvvetli Murat hocam bilir. Bir nazar duası alalım efendim. Güvenim Allah işini raz getirsin bak kardeşim. İşimiz ileri şeytan geri, ne oldu? Traktörle nereye girdi de tekerlek patlamış. Hem de ön sol tekerlek babak. Ha, olacak şeyler mi bunlar? Bismillah'la başlasana sen işine bak güvenim. Al bakalım bunlar geçici şeyler, böyle olsun. Hadi. Bir nazar duası alalım efendim.

0: Valla o kim onu tanıyamadım. Karaköy'den anneanneye giderdik ama bizim köye İskeçe'den beri yürüyerek bebek arabasıyla satış yapan bir de Mehmet Aga vardı. Yengeye kadar gider sonra yine yürüyerek şehre dönerdi. Her gün.
1: Agapo.
0: Mehmet Aga'yı ben tanıyamadım. Demek ki yetişememişim hala.
1: Yine tre. Yine trela, yine glika.
0: Reha dayım günaydınlar. Reha dayıma, enişteme, oradaki paraya yaşama. Kral FM'den dinleyenler kulübünden dinleyicisine. Şşş. Aba.
1: Kala buyursam. Nasimoso.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

0: tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

Mehmet Aga dediği eski Ktel'in yanında dururdu. O muydu acaba? Ben onu hatırlayamadım abi. O da iyi, ben hatırlayamadım inan. Nedim'im hoş geldin. Dün rahatsız etmedim seni. Selamün aleyküm Haşim abim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş. Ve aleyküm selam bir mukabele. Salı sabahından sana ve radyo başındaki tüm dostlara gönülden bir selam olsun. Dostun kelamı candır. Gönüller birer saraydır. Haşim abinin keyifli sohbetiyle zaman su gibi akandır. Döktürmüş gene bizimki. Rabbim günümüzü bereketli eylesin. Herkese huzurlu ve mutlu bir salı günü dilerim. Hayırlı salılar demiş Nedim. Ha şöyle. Eyvallah. Kulaklarımız her zaman olduğu gibi sabahın köründen programın bitişine kadar. Sen de abim ha bakayım. Veriyorum ceryanı. Veriyorum Nedim'im ceryanı. Kara kız hanım benim, sağ olasın. Hayır be, evine gitti ama koşturunca kadar mahvoldum bay Yasin. Sen dedim nasıl gideceksin eve? Otomatiğe bağlayacağım dedi. Avtomata pilota bağlayacağım dedi. Abi uçaklarda benim bildiğim avtomata pilot vardır. Bunda da var galiba avtomata pilot. Senin arabada var mı avtomata pilot Yasin? Timur Boz günaydın bakalım. Günaydın abi, bugün işten sonra boş randevum var mı, bir gelelim tıraş olmaya. Şimdi onu programdan sonra bir randevu defterine bakmam lazım Timur'um. Ara Raşim Akan seni programdan sonra, tamam. Aslıcığım buyur. Nasıl yardımcı olayım söyle bakayım, yaz bakayım.

Güven nasıl gidiyor? Traktörü halledebildin mi? Ne yaptın? Dıştoni da ve Şeyh'in Mümin Ustam kaportacımız Şeyh'in kolay gelsin. Tavan döşeme, araç farlarının lambaların parlatılması ve temizliği. Her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği. Kaporta işleri yani lamarina onarım ve düzeltme. Komple ya da hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası. Cirlop gibi. Çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlarıyla birleşince meydana Şeyh'in Mümin Ustam'ın kaportacı dükkanı çıkıyor. Harikalar yaratıyor. Aynı zamanda dizel araçlarda egzoz tıkanmasından kaynaklı arızaların giderilmesi, temizliği ve bilgisayarı ile programlanması da yine Gökçeler'de Şeyh'in Ustam'da. Dükkan telefonu 2541-032-992, cep telefonu 693-2313-208. Kaportacımız Lamar Nazar Tökenüton Şeyh'in Mümin.

0: adam. Aslan gibi ortadayım bak. Aslanım be. Tamam.
1: Helal.
2: Benim kimse yok karşıma.
1: Aslan.
2: Kimse yok. Gel ulan gel.
1: Gel.
0: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

0: Haydi.
1: Milaymoğlu. Şimdi dur bakayım, Sezer'ime yazdım, bir sohbet edecektik Sezer'le birazcık. Çalışıyor bu arada Sezer. Hem çalışıyor hem dinliyor, hem arada da programlara katılıyor. Müsaitse canlı yayını alacağım Sezer'i de. Ondan önce yine Cansever, Kobra Murat, Samara, anten taksınlar. Anten takın traktörünüz. Nereye asla anten taksın? Evin çatısına mı kız?

Hazırlattım bizim buradaki arkadaşlara, hiç merak etme. Cevat Nizam, günaydınlar kralı, iyi yayınlar, her zamanki gibi harika ötesisin. Estağfurullah Cevat Nizam'ım. Dinleyicimizle birlikte her zamanki gibi iyiyiz. Teşekkürler, kolay gelsin Cevat'ım. Dün söyledim sana, armağan olsun Raif kardeşim, abi benim şarkı nerede kaldı? Nerede kaldı ya senin şarkı? Dur bakayım azıcık, bakayım nerede kalmış? Ha, boyacılarda geliyor Bilay. Yaz kız bakalım şarkıyı, tekrar hazırlayalım. Evet, dün dinletemedik, bugün dinletelim. Ankara Polatlı'da dinleyen dinleyicilerimiz vardı. Onlar da bir şarkı, bir türkü istemişlerdi. Dinliyorlarsa bizimle bir iletişime geçsinler, bir yazsınlar bakalım. Efendim 10 tane bilet var elinde AOK Sıksanti takımımızın. 2026-2027 yeni sezon. Karte Diyarkes kombine biletleri vereceğim. Sayfamda da az önce hikayemde de paylaştım. Dilerseniz bakabilirsiniz. Yarından itibaren vereceğim efendim biletlerimizi. Yavaş yavaş böyle verelim 10 tane bizden. Dileyen olursa radyomuzdan geçip 50 euro, 80 euro ve Epism olarak 120 euro değerindeki kombine biletlerimizi Karte Diyarkes'lerden satın alabilirler. Gerekse takımımızı AOK Sıksanti'nin şehrimizdeki stadyumunun altındaki gişelerden de kombinelerini Diyarkes'lerden alabilirler. Ama yine Kral FM sizlerle birlikte şimdilik 10 tane var. Formalardan da istiyorum. Onlardan da dinleyicilerime vereceğim inşallah. Bakalım yavaşça yavaşça. Vistonida, yalını da artık Vistonida'yı tanıyoruz. O mükemmel ürettiği zeytinyağlarını da biliyoruz. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca yağ satışları gerek. Yalımlı'daki fabrikalarında, Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikasında, gerek Almanya'da. Almanya iletişim bilgilerini www.vistonida.de'den bulabilirsiniz. Instagram'da da Vistonida Olive Oil bitişik halde yazıyorsunuz. Online shop'ta da yine aynı. Bir volkan kopuyor yine. Yalımlı'da ile ötürüyor Vistonida Olive Oil. 698-74-51-656 693-31-60-160. Sosyal medya hesabından bulabilirsiniz tabii ki bütün bilgileri. Son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi, zeytinden gelen şifa, gerek Batı Avrupa'da gerek memleketimizde. Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikasında, Yalımlı'da. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Vistonida sahibi ve çalışanları da yine bu yıl bütün üreticilerimize çok çok bereketli bir yıl diliyorlar. Teşekkür ediyoruz Mert ve ekibine.

Hasanoğlu Güngör, biz sabah mesajları gönderdik. Dedik bu Hasanoğlu Güngör nerelerde bakalım ya. Aşımda nasılsın, nasıl gider işler, herkese selam, biz tek tabanca ailece paranın peşindeyiz. Güngör Hasanoğlu, Allah gönlüne göre versin kardeşim, hayırlı işler, kolay gelsin. Gönül penceren açık olsun Güngör'üm. Kolaylıklar diliyoruz Kral FM ailesi olarak, bütün çalışanlara tabii ki. Sezer, let the game begin. Are you ready? Güngör'üm, eskilerin bir lafı vardır ya. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa, nerede çalışan insan varsa selam olsun diyoruz ya. Aynen öyle. İyi ki hepimiz varız. Güngör Hasanoğlu, tek bir dilek hakkın olsaydı Güngör ne dilemek isterdi? Ha, Karabela nereden buldu bu videoyu? Yerin 30 metre altında çalışıyorduk Hüseyin. Eski günlere gittik şimdi. Hep eski günlerden konuşuyoruz ya bugün. Yerin 30 metre altında çalışıyorduk. Nereden aklına geldi oğlum bu video? Bandera hakkını helal et. Üzerimde hakkım var ona göre. Güngör kardeşime sordum ki tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin diye, çok da güzel bir cevap vermiş. Tekrar aynı kişiyle evlenmek, yani eşimle. Vay vay, ver alkışı, ver ver. Ver alkışı Güngör'e.

0: Yanıyor burası, itfaiye çağırın.
1: Yanıyor burası, yanıyor Kral FM dinleyicisi. Dinleyenler kulübü. Nasıl bir güzelsiniz. Adınız kalite olsun, soyadınız marka olsun. Göbek adınız raga olsun. Elinde maşa. Bizi dinleyenler sizin gibi paşa. Kimse çıkamaz onlarla başa.

0: Ben
1: Dünya Kupası ile ilgili de şöyle ilginç bir haber geçti. Onu aktarayım size. Dünya Kupası finallerinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Umar Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından turnuvanın hakem kadrosundan çıkarıldı. Şimdi insanı Kamil sorar, bu arkadaşı Amerika'ya niye sokmadın? Dünya kupalarında hakemlik yapacaktı da hakem niye yaptın? Yapmayacaktı da hakem niye yaptın? Çok da böyle kibar bir beyefendiye benziyor. Ömer Artan'ın arkasında Kral FM. ABD'ye girişine niye izin verilmedi arkadaşın? Lan oğlum ABD yatacak yerin yok, yemin ederim yatacak yerin yok ha. Dünya Kupası'nı tabii ki Bobo'nun mekanında gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Bekirli'de dostumuz. Yusuf abim demiş ki sorduğum soruya tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz bu hayatı? Bence tek dileğim kızanlığıma dönmek olur demiş. Hay, hepimiz kızanlığımızı özlüyoruz vallahi abi. Karabela ne günlermiş onlar be. Ben forvet, sen 10 numara orta saha. Ana sil onları, sil. Sil onları. Şımarma. Mentereci. İbrahim İstasi İsağlı Ahmet Usta'm sabahın ilk ışıklarıyla her gün aynı tazelik ve lezzetle sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar Yakup Ulman Durağı'nın tam karşısında. İbrahim İstasi Poğaça'nın merkezi, Panagiç Aldari 94 orası. Instagram'da ve Facebook'ta İbrahim İstasi olarak takip edebilirsiniz. Efendim günlük doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle poğaçalar, börekler, kıymalı, kaşarlı, kremalı, peynirli, ıspanaklı, tavuklu, patatesli ve çikolatalı. Aynı zamanda çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirliler de var. İproyun İstasi İsağlı Ahmet Ustam'ın bütün malzemelerini, bütün ürettiklerini çiğ olarak da satın alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Box, Volt, Fagi, eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Ahmet Ustam kolay gelsin bakalım. Bugün kirazcılar nerede ya?

Evet efendim, 10 tane var. Paylaşımdan sonra sorular geldi. AOX İskeçe takımımız, AOX Xanti'nin kombine biletlerinden 10 tane bende var. Kral FM dinleyicisine tabii vereceğim. Yarından itibaren çarşamba, perşembe, cuma 3 günde efendim boyunca biletlerden vereceğim. 2026-2027 biletleri, tam 60 yılı kapıyoruz. Futbol hayatında bir efsane olmaya doğru yavaş yavaş ilerliyor. AOX Xanti şehrimizin takımı. 60 yıl, 1967-2027. Tabii böyle bir güzellik yaptık. Kral FM dinleyicisine, dinleyenler kulübünde diğer kazları, kombine biletlerini vereceğim. Aynı zamanda inşallah patron ayarlarsa formaları. Geçen sene biraz sıkıntı oldu, formalar eksik kalmış. Bu sene formalardan da alırsak onlardan da dinleyicilerime vermeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Serkan Süleyman, kolay gelsin. İnanıyorum ki gerçekten zorlanıyorsun kardeşim. Allah yardımcın olsun. Takitaları şey yapma, böyle biraz daha yavaşça yavaşça bisikleti sür oğlum. Küçük takitadan büyük takitaya geçerken denk dur Süleyman. Serkan.

0: Edepsiz Gülten ne kadar güzel sözler yazmış şarkıya. Güzel olmuş ama beğendik. Merhaba canlar, Kral Efendisiniz. Açın radyolarınızı, gönlünüze neşe gelsin. Gönül pencerenizi açık olsun. Canlarım ciğerlerim benim. Allah gönlünüze göre versin. Gün görüm, o işler öyle olmuyor işte. Ben de isterim formu kombine, istemekle olmuyor. Hak etmek önemli Güngör Hasanoğlu. Yarışmalar yapacağım, kazanan formayı da. Şimdilik forma yok, kombine bileti kapacak. Tamam mı? Anlaştık mı? Büyük Beşiktaşlı. Hatırlatayım, bugün günlerden salı. Harika potoma. Allah vergisi yeteneklerim var, yemin ederim var ya bak, Allah seni özene bözene yaratmış kardeşim benim. Sezer neredesin be oğlum? Are you ready? Sezer? Birleşik Krallık from England. El alem ne der diye değil dayı. Devamını getirsene. Müsaitim abi, abi arasana sen, ben hiç görmedim mesajı. 26 dakika geçmiş hem de ah be demiş. Ah be Sezer, ah be, yedin beni be Sezer. Yedin be Sezer beni. Yedi beni, yedim tabi kızan ta İngiltere'lerden. Dur şimdi bak, şimdi orijinal bu ya, orijinal. Dur bakayım. Alo. Dur gelemedi. Alo. Geldi.
1: Bir 5 dakika gel. Telefonu ayarlamaktan geçecek şimdi. Alo.
0: Alo, hoş geldin bakalım ben Sezer'im. Hangi şarkı?
1: Normalde reklamların ortasında durup durarken işimin ortasında arayan insan dün mesaj yazacağım tuttum arkadaş. Ben anlamıyorum. Ama... Neden böyle yapıyorsun?
0: Ya? Sezer'im ben kibar adamım. Önce müsaade istiyorum, ondan sonra arıyorum. Ben ne bileyim senin ne işle meşgul olduğunu.
1: Tamam ha, dinleyenleri kandırdım. Avrupa'dakileri kandırdım. Ha, hani orada yakın çevrende Yunan arkadaşlar şu anda diyorlar. Ben burada 11'den beri bekliyorum burada. Arayacak beni şey yapacak diye ne bir çay şey yapıldı, ne bir kahve ısmarlandı. Hiçbir şey, orada oturdum bekliyorum. Adam ben mesaj yapmış. Bir ara o da telefonda ne göttü ne bir şey, ne izvestiye geldi. Ne bir şey oldu, olmadı.
0: Teknolojiye var, teknoloji. Telefona baksaydın ya, 26 dakika önce saldım mesajı. Niye görmedin? Gözlerin nerede? Aklın nerede? He?
1: Benim telefonum orijinal alıyorum diye aldım ama arkasında almasını bile ısırmışlar. Falsifik kakaladılar. Ben yaptılar da var.
0: Dur şimdi. 10 parmağında 10 marifet. Bu çocuk bir felaket. Sezer İngiltere'den bizlerle. Hoş geldin Sezer. Başa aldım oğlum. Dur şimdi. Hoş geldin.
1: Ha hoş bulduk. İnşallah arkada alkışlar bir şeyler var.
0: Var var, Tarkan duduş alıyor arkada. Harikasın. How are you? How are you? How are you today? How are you? How are you?
1: Good, good, good. Serinledik buralarda. İyiyiz. Hava güzel, esintili, hafif. Arada da yağmur yağmasa daha iyi olacak ama hadi ona da yorumcaz. 29-30 derece olacağına burası böyle serinletsin. Daha iyi, her zaman daha iyi.
0: O şey geçenlerde bayağı bir sıcak olmuştu ama Sezer'im, değil mi?
1: Peşin o bu hafta sonu gene öyle olacakmış da hani kısmete ben burada yoktum, o yüzden yansın İngiltere çok da olur.
0: Gene nereye gidiyorsun bak, yere batmaz bak, gene nereye gidiyorsun Allah'ım, bir de bana arkadaş, diyorsun geziyorsun.
1: Bitme ya, niye benim düğünleri bitmek istirafım, ne yapayım şimdi, gitmezsen olmaya gitmek bak, lazım, ne yapayım.
0: Nereye gideceğim mesela, gene Bulgaristan'a mı geliyor?
1: Hayır, İstanbul var ya bu sefer.
0: Ha bu sefer bak, bir hafta İstanbul'da, bir hafta Bulgaristan'da, bir hafta Keramoti'de, bir hafta Halkidiki'de, orta bacakta. Ne yapıyorsun dayı sen be ya? Ne yapıyorsun dayıcım be ya? Bak geziye be, yaldır yaldır geziye be kızan be. Bre.
1: Adamların evleneceği tutmuş, ne var bir şey? Hani icabet etmek lazım, ne var bir şey? Müstakbel kayınçoyun düğününe gitmezsen olmaz, hani ne var?
0: Evlensin onlar, evlenin. Öyle başınız göğe erecek, evlenin.
1: Ha, evlenmek demişken orada demin Güngör mü dedim, ne dedim? Bir abi orada bir dilek hakkım olsa ne bileyim, tekrar eşimden evlenme. Ay şov yapma abi. Bizim evlenme istersen tekrar evlen, niye dilek hakkını harcadın? Git belediyeye bir kere daha imza.
0: Güngör duydun mu?
1: Git salonu tut. Daha düğün yapmıyor olacak mesela. Bir tutayım seni mesela bunu yapmak için. Niye dilek hakkı bekliyorsun? Vay.
0: Yani o bir dileği oraya kullanır mı insan? Başka bir şey diler diyorsun Sezer. Yani Güngör duydun değil mi kardeşim?
1: Yani hani şov yapacağım diye güzelim dile kalktı gitti. Bunlar oldu. Ben sen Sülem Toğ oldu. Başka bir şey olmadı. Hani hanım büyük ihtimal radyoyu dinlemiyor bile. Şu anda bile diyorum. Sen dinliyor. Hanımın bundan haberi bile yok.
0: Dinliyor.
1: Eva adını en diyecek. Hani Eva annen anlatıyor. Oo hanım gün önüme cin çıktı. Cin mi dur. Neydi ben lambadan ne çıkardı? Cin çıkardı. Oo önüme gün cin çıktı. Ben bir tane dilek hakkı verdim. Bir seni diledim. Ne diledin? Para mı diledin? Ev mi diledin? Paramı mı diledin? Hayır seninle yeniden evlendim. Hayır. Hayır bu hanım da memnun olacak.
0: Hadi.
1: İşte bence o da memnun olacak.
0: Hanım bile memnun olmayacak neyse. Bu dilekten. Değil mi Sezer yani? Hanım bile memnun hani, olmayacak. Aa.
1: Hayır baba adın neyse hani cin gördüm. Ben dilek hakkı verdim. Ben de bunu diledim. Hanım diyecek. Aferin sen.
0: Takil alan koşturacak Güngör'ü. Takil alan koşturacak vallahi billahi.
1: Şimdi bu abi karanlık bir abi çıkacak dur gelecek beni bulacak beni dövdürecek daha burada kesin bu olmuyor ama.
0: Yok yok. Aynen beni nasıl biliyorsun Güngör de öyle yıllardan beri tanırım Güngör'ü. Sen bu arada söyle bakayım şeyleri benim adresleri falan Facebook, Instagram. Ha canım ciğerim benim. O iş sende.
1: Instagram'dan Haşim Çolak diye bir tane sayfa var. Hani oraya insanlar yazsa bulacaklar ama tabii. Radyocumuz çok profesyonel olduğu için hiç ne reklamını yap yerine Instagram'ını sevdiği için hani nereden bilsin bu insanlar? Değer ama ben bir iki hafta dinledim hani herkes bir şeyler yazıyor hani sen onlara cevap veresin ben demir halde bu oturdu kendi kendine orada uyduruyor bir şeyler. Hani çünkü hani ne 3 saat yayın gider hani 3 saatin içinde bir kere hani iletişim hakkında bir tane bilgi olmaz marka bir tane çıkar yarım saniye işte şuradan bize yazın
0: ne yapayım hani, oğlum yetişemiyorum yok. Hangi birini yetiştireyim önce yani mesajlara mı e-mailler mi buradaki ama, katiple mi uğraşayım kendimle mi uğraşayım Allah'ım yarabbim ne yapayım o işi sana dedim Nedim'e bırakıyorum
1: adam orada oturmuş kendi kendine mesajlar gelermiş gibi o yeri diye dinleyiz biz de ne bileyim şey hani kanıtlayamayız ki. Nereden bilen?
0: Gösteririm ben sana yazan gelince. Geçenlerde Ankara Polatlı'dan aradı dinleyiciler.
1: Efendim göstereyim sana yazın. Allah Allah tamam canım şey bir şey yaptık.
0: Toparlıyorum tamam.
1: Yani kötü yorum. Kötü yorum yaptık diye göstereyim ben size geldim. Ayıp oluyor.
0: Hayır aşkım. Ben sana mesajları ve e-mailleri gelince gösteririm. Cümleyi toparladım. Geçen gün Ankara Polatlı'dan yazdı dinleyiciler. Haşim Bey sizi rastgele bulduk dediler. Arayan buluyor Sezer. Arayan buluyor çocuğum.
1: Hani biz Bulgaristan'dayız. Hani o tarafta frekans tuttuğumuz var. Oradan biliriz de Ankara'dan nereden buldun sanki arkadaş. Valla çok
0: ilginç. Tamam dün sen soru sordun Avustralya'da göçmenin. Gürkan'a. Gürkan'a soru sordun Avustralya ne alaka dayı?
1: Ya o bizim oraldır bu ya. Bizim hani bizim kasabaya normalde Ardino hani Bulgarca'sı Türkçesi İridere, İridere'yi topalını Bağdat'ta bulmuşlar diyorlar. Hani bizim o taraflardan herhangi bir Trakyalı olabilir. Yani her tarafta olduğumuz için yani Avustralya'dan.
0: Valla her yerde varız. Nasıl Adrian şey o köyün ismi nasıl demiştin Türkçesinizi?
1: Hatta dur hatta sen şeyi Avustralya'yı falanı filanı bırak biz güneş sisteminden dışarı çıktık Trakyalı.
0: Ha
1: o hani
0: ne?
1: Altın plak var dedi mesela o Voyager'ın içinde.
0: Tamam. Ne var onun içinde o olay ne anlat bakayım.
1: Alo.
0: Buradayım Sezer'im.
1: Sesim geliyor.
0: Evet geliyor. Sezer.
1: O altın plakta. O altın plan için. Alo.
0: Tamam dinliyorum Sezer'cim anlat sen. Duyuyorsun Sezer. Duyuyorum. Sezer.
1: Alo.
0: Tamam duyuyorum anlat sen.
1: Koca İngiltere'de sinyal yok şaka gibi. Allah'ım ya. Dedim ki.
0: Evet.
1: Dedim ki o altın plan içinde hani kaç değer şimdi yalan olmaz. Atıyorum kafadan 10-15 tane de şarkı var. Plan içinde tamam mı çalayabilir.
0: Türkçe şarkı onlardan, mı bunlar? Türkçe mi bunlar?
1: Şimdi Türkçe kim ye Türkçe yani uzaya bütün dünyadan 15 tane yollayacağız. Ha. Hani içine Tarkan mı koyacak adam hani. Beethoven var, Mozart var, bilmem ne var, Cart var, Cart var ama bir de ne var? Bir de bizim Rodoplardan Valya Balkanska diye bir tane abla var. Onun bir tane şarkısı da var içinde. Haykam. Haykam As Bayrakları. Sinaloğlu Opçoncu dilmiş sonuçta hani biz.
0: Doğru.
1: Ben gururlanır mı şeylem mesela.
0: Tabii be, biz de gururlanır. Düşünsene sen, güneş sistemine çıkmış Milky Way'e gidiyor.
1: Hani.
0: İçeride Bulgaristan'dan, Rodop dağlarından şarkılar, türküler var. Bak bak. Bunlar böyle hafif alınacak şeyler değil Sezer'im. Tabii be çocuğum.
1: Hani böyle.
0: Koskoca İngiltere'de sima yok. Bak koskoca İngiltere'de.
1: Hani bütün dünyadan sadece hani 10-15 tane. Bütün dünyadan 10-15 tane şey seçmişsin, içinden bir tane de Bulgaristan'danmış. Hani bu hani öteberi bir şey değil yani.
0: Değil be çocuğum, değil, öteberi bir şey değil. Gerçekten de öyle. Neden biliyor musun Sezer? Çünkü Trakya insanı yeri geldiğinde uzaylıyla bile anlaşılacak performansı var yani bizim insanın. Tabii oğlum.
1: Hani zaten onun şarkıları açık dinleyse hani nabdilci oldu belli değil. Belki uzaylıca bir şey de sürüyor olabilir, onu da bilmeyesin.
0: Gönder bak, bakayım sen sonra.
1: Merak edenler girsin YouTube'a. Valya Balkanska yazsınlar, dinlesinler. Anlayacaklar hani demek istediğim. Hani ortada bir böyle elle tutulur dil diye bir şey yok. Tek ufak bir böyle bir şey yapayım. Gayda sesi mi, ablayın sesi mi diye bir dinleyesin böyle bir 5-10 saniye. Hayır herhalde bu abla aşını gayda oldu. Aşını ablayın sesi oldu. Hani öyle bir ses.
0: Ama demek ki o demek ki o seste, o tınıda bir mesaj var. NASA bunu düşünmüştür oğlum. NASA bu, koskoca NASA. Masa mı bu? Onu düşündü, ondan öylese yayınladı o kadın. Sen gönder bana, sonra bakayım ben bir dinleyeyim onu. Nasıl söylüyormuş diye.
1: Şimdi yine her şeyi devletten beklediler. Girin yazın diye YouTube'a Valya Balkanska diye. Hala daha ben yollamayayım. Şu anda konuşarken ne işim var mesela? Aç önünde yaz. Yaz bak önüne çıkacak.
0: Bir elinle telefonu.
1: Al hatta dinleyiciler de dinlesin. Ondan sonra herkes kapacak bu değil mi?
0: Sen nereden çıktın oğlum bizim karşımıza? Nasıl mı gönderdi seni bize be? Hüneri marifeti var. Vallahi billahi. Sezer bırakıyorum seni. Tarkan göndereceğim.
1: Asıl anlatacağım şeyler anlattıramadım ama neyse bir saniye olacak.
0: Söyle tamam. Bakayım hadi. Söyle onları da söyle.
1: İşin... Hayır. Meram yaşta anlatmayacağım. Kapatma çekildim. Artık bitti o. Şimdi ben buraya zorla yalvarmışım. İstemem. Yarın başka gün.
0: Yarın olur mu? Yarın olur mu?
1: Bana olur. Bu direkt arayasan daha iyi olur. Çünkü mesaj... Hani ben arabayın dışında karras gelmiş. Hani büyük ihtimal ekrana çıkmış ama ben görmemişim dedim. Tam böyle girseydim okkalı bir mesaj yazacaktım. Ulan bana 11 dedin. Ben burada 11'den beri bekliyorum. Saat 12 oldu. Arayan yok, soran yok diye yazma. Bir girdim ha, yarım saat önce mesaj gelmiş zaten.
0: O zaman dümdük arıyorum yarın.
1: Sinirimi de... Tamam, yarın olur.
0: Çok kocaman alkışlarla gönderiyorum
1: tamam,
0: seni.
1: Benim.
0: Ha?
1: Yarın görüşeceğim.
0: Yarın görüşeceğiz kısmetse. Teşekkür ederim Sezer'im. Alkışlarla gönderiyorum. Have a nice day. See you later. See you tomorrow.
1: Thank you very much. See you tomorrow. Bye bye.
0: Goodbye. Çok edepsiz kızan be. Çok edepsiz kızan. Tam bir radyocu. Ver bir daha alkışı. Ver. Herkese de laf yetiştiriyor. Güngör'e de laf yetiştirdi. NASA'ya da laf yetiştirdi. Bana da laf yetiştiriyor. Ne yapıyorsun sen orada bu saatte? Hadi. Sal bakalım şu ablayı, bir dinleyelim bakalım. Sezer kardeş. Tuz buz oldu bu kalba, 10.000 parça aldığım her nefeste. Bak Sezer'im, Ankara Polatlı geldi. Selamlar. Yok ben Yunanistan'da Koçovası'ndayım. Ha pardon. Selvi Hanım, ben karıştırmışım. Annem de Yeniceli demiş. Ankara Polatlı'nı arayanların ismi neydi ya? Bak unutturdum onları. Serbiyaz Hanım günaydınlar. Yenice'ye çok selamlar. Kızlar uyarmış, seni dinliyorlar. Şaba Gülşen Remzi'den. Kiraz toplamıyormuş mu bunlar bugün baya? Ne o, bir günlüğüne mi gitmişler kiraz toplama Gülşen Hanım? Sezer, Serkan Süleyman kardeşim diyor ki po refil ediyor. Ne güldüm diye. Bir Bulgaristan arkadaşım var, sanki onu dinliyorum. Arkadaş zaten Bulgaristan'dan Sezer. Serkan.

İridere kasabası, ha İridere, tamam. Şevket Veli de katıldı. Şevket, duyuyorsun değil mi bizim Sezer'i be? Vallahi alem adam ha, yemin ederim. Meşhur oldun Sezer, meşhur oldun. Sesleri aynı abim diyor benim Bulgaristan'daki arkadaşla. E aynı kişi olmasın onunla.

Sezer Güngör demiş ki yine tek bir dileğim olsa yine hanımımla evlenirim diyordu, şov yapıyoruz demiş. Adam seviyor Sezer. Eyvallah Güngör'üm, kolay gelsin. Sezer sen programa katılınca reytingler fırlıyor. Ta buradan Chicago'ya kadar, Amsterdam'a kadar, Tokyo'ya kadar, Azerbaycan'a kadar gidiyor. Rodop Dağları'nın kızanı. Bugün evde hepçe Gülşen. Hey hadi bakalım. Yarın var mı kiraz? Hey hadi bakalım.

Tarkan bu şarkı piyasaya bir çıkardığında klibiyle birlikte fırtınalar koptu, yer yerinden oynadı. Semra Hanım hoş geldiniz. Selam, ben İskeçi'den. Semra Kalamata'da yaşayan görümcem Gülşah'a bir şaba. Gönderelim bakalım. İskeçi'den Semra Hanım'dan Kalamata'daki Gülşah Hanım'a şaba. Bir roman havası koy benden Gülşah'a gitsin. Bir de Almanya'da yaşayan Yasemin'e gelsin. İşte abim yandık, her gün yağmur yağdı. Reklamlardan sonra olur mu Semra Hanım? Birbirimize tutunursak belki güneş daha büyür.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Birikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotaz, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotaz, sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres

İron 109. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Ayı mutluluğun sırrını paylaşmış bir dinleyicim, demiş ki mutlu olmayı istiyorsan ya Trakyalı olacaksın ya da Trakyalı seveceksin. Özetlemiş işte, bu kadar. Güngör Oya kardeşim göndermiş. Şöyle diyor Oya, bence Güngör abi yengeye de bir sorsun, acaba yenge istiyor mu bu dilek meselesini? Güngör abim dilek hakkını kullanırken yengeyi de yakmasın. Güngör duydun değil mi? Çok teşekkür ederim, harikasınız yine bugün katılımlarınızla birlikte. Tek bir dilek hakkınız olsa ne dilersiniz? Maskopçaya yılan çıksın. Uzun hayvanlar koştursun seni. Hikayende paylaştığım sorular geliyor. Yarışma yaparak vereceğim. Carta Diarkias. Kombine biletlerini. Okey, şu anda 10 tane var. Yaz boyunca vereceğiz o biletlerden. İnşallah formaları da hazırlayacağız. Dilerseniz radyomuzdan geçip hem benimle tanışın hem biletlerden satın alabilirsiniz. 50 euro, 80 euro ve VIP, Epissimo 120 euro biletler. Gerek Auxerre takımının futbol sahasını oradan bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz. 2026-2027 kombineleri, diğer kazları gerek benim programımı dinleyerek kazanabilirsiniz. Yarından itibaren vermeye başlayacağım biletleri. Auxerre tam 60 yılı kapıyoruz 2027 yılıyla birlikte, yani bu sezonla birlikte. Şehrimizin takımını tebrik ediyorum. Sikaritriya Auxerre. Proskis Sikartes Diarkes 2020 2020 nasıldı be Sezer bu?

Biz karşı mahalleliler roman havalarını çok severiz. Bazen düşünüyorum bu kızlar da hepsi karşı mahalleden. Serkan hazır sırada. Trakya ağır bir roman havası var ama, tamam mı? Yok be oğlum, hepimiz seviyoruz roman havalarını. Senin idman daha bitmedi mi? Ne oluyor be? Ne idmanmış arkadaş, bu sabahın 9'undan beri idman yapıyorsun. Kaç artık oradan be Serkan. Aa, ben şaşkın, horoz şaşkın. Kombineleri nasıl vereceksin abi? Oğlum bak, seni hırpalarım. Sabahtan beri söylüyoruz ya nasıl vereceğimizi. Allah'ım yarabbim. Benden dinle kombineleri nasıl vereceğimi. Benden.

Onlar yakında bizi UNESCO Dünya Mirası'na da alacaklar. Gürkan'ın vallahi bizi de alırlar. Vallahi Allah seni inandırsın, yemin ederim bak. Buyurun Gülşah Hanım. Aşım Ağustos'ta geldiğimizde ziyarete geleceğiz. Semra, Yasemin, ben, kabul edersin inşallah. Kız, yarın çıkacağımız ne malum. Başımızla birlikte buyurun gelin. Bekleriz. Ağustos'ta mı tatil? Gelirken kiraz getirin yanınıza, ona göre. Serkan, bu gidişle Arnold Schwarzenegger gibi mi olacaksın diyeyim, Bruce Lee gibi mi olacaksın, Cüneyt Arkın gibi? Üçgen vücut yapmışsın oğlum maşallah. Protein protein yiyor musun yani? Yoğurt, bal, ceviz, fındık, aganigi, naganigi. Spor yaparken bunlar önemli, idmanda önemli bunlar. Performansı artırır bunlar. Vücuda direnç kazandırır evladım. Ye sen bunları canım ciğerim.

Patos Coffee Konstantinos beni 41'de dinosun arkasında Tuğni kardeşim. Facebook ve Instagram'da bulabilirsiniz Patos Coffee'yi. Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumlarını, kendi üretimleri tabii ki, kavala kurabiyelerini ve çikolatalarını ve diğer ürünlerini de keyifle yiyebilirsiniz. Patos Coffee'de Ely markasıyla çalışıyor Tuğni. Aynı zamanda yurt dışına emekçi kardeşlerimizi de gönderiyor. Yani Ely'ye gittik. Patos'a gittiğiniz zaman, iyiliğe gittiğiniz zaman diyorum baksana. Kofi Patos'a gittiğiniz zaman kahve içiyorsunuz. Kalfa Pastanesi'nin lokumlarından yiyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. İş arıyorsanız yardımcı oluyor. Patos Coffee Tuğni. Koçtan Lübün'ü 41. Dinos'un arkasında. İskeç'e de.

Spor yapanların gerçekten de beslenme %70 gibi bir oranını kaplıyor sporda. Ama o da dengeli ve tutarlı bir şekilde, bilinçli bir şekilde beslenme Serkan Hanım, değil mi? Ondan sonra işte protein takviyesi gerekiyorsa onları da alıyorsunuz. Bruce Lee, Bruce Lee. Arnold Schwarzenegger maşallah. New York City in a funky cheap hotel. Καλησπέρα Χασίμ, φίλε μου. Καλό πρόγραμμα να έχεις. Και ας άρχισα λίγο τα άργησα λίγο τα φιλιά μου στην ωραία Ελλάδα και ωραία Ξάνθη. Φίλε μου Χασίμ, ο κόκορας που έχεις έχει γίνει πιο διάσημος και από σένα. Φίλε μου, πρόσεξε να μην σου πάρει την θέση. Αυτός, όχι. Recep, kaç kişi sordu biliyor musun? Nereden aldın bunu diye. Ya dedim, hediye getirdiler horozu. Horoz kardeş, nasılsın bugün? İyi misin? Keyifler nasıl? Yapma be. Hadi. Valla. Aa. Ricky Martin'i böyle 7-8-9 havası oynarken düşünemiyorum. Saldım cereyanı gene Kral Efendi'den. Açın bakalım pencereli kar şeyleri, kapıları mı, kar yolu diyecektim ben. Ne alaka kar yolu mu? Ah be. Eyvah eyvah. Serkan, bırak ağırlıkları elinden, oyna atıyor. Jimnastiyonun içinde 8-9 havası. Görsün millet nasıl protein tüketiliyor. Kral Efendi'den bütün dinleyicisine şababa ya. Recep Usta'ya şaba Stuttgart. Kalamata, Tokyo, Avustralya, Birleşik Krallık, İngiltere, Avrupa, Avrupa.

Hani biz her zaman söylüyoruz ya, bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun, dinlemeyen doğaya kavuşsun diye. Aynen öyle. Kral Efendi'den dinleyicisine, dinleyenler kulübünden dinleyicisine şaba...

Adana'dan Aşım abisinden Serkan Süleyman'a Şam'a. Arzu adam spor salonunda 8-9 oynuyor, roman havası oynuyor. Bak buraya bak buraya bak, coştu millet gene. Hey.

Şimdi Survivor'ın bizim oralarda bir laf vardır. Büyükler laf söylerken küçükler dinlemeli. Dayın sana demedi mi? Ne dedi dayın sana? Kendini kolla Survivor'ın dedi. Güneşte çok gezme dedi. Yeti, yeti, tagini hamoz refile. Doktor süt verdi abi, vitaminlerim kaybetmiş. Sen bu gidişle kendini bile kaybettireceksin. Hamoz tagini refile, hey!

lay lay. Güngör, Nedim kardeşim diyor ki yahu bırakın Güngör abimin yakasını. Adam eşini seviyor belli ki. İlla ki yoldan çıkaracaksınız adamı. Demek ki adamın evinde güller açıyor abim. Herkes eve girerken eyvah hanım ne diyecek be diye tırsarak korku filmi modunda girmiyor mu? Giriyor valla. Helal olsun Gürgen abime bastır demiş. Nedim demiş ki helal olsun vallahi billahi. Böyle aşklar zor bulunur. Vallahi Nedim. Kamuş. Astor.

En güzel şarkı da akşama balık, kefal, solomon, sardale ve ahtapot var dayı, buyur gel demiş Survivor. Oradan mı alacağız vitaminleri? Reklamlara gideceğim, bir yercikten ayrılmayın. Ya Özbay, Advanç, Advanç.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 07.

0: Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasında. Telefon 25 41 0 31 815. Cep 6 93 67 38 490.
1: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
2: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
1: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
2: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446, telefon 25 41 0 21 8 31. Santi.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Sezer'im çok selamım var Güngör Usta'dan. Hanımıyla birlikte sesli mesaj gönderdiler. 29 yıldan beri birlikte yazıyorlar. Ve 30 yılı tamamlamışlar. Daha nice 30 yıllara Güngör'üm kardeşim, eyvallah. İşte tek bir dilek hakkınız olsa nasıl kutlardınız, nasıl dilerdiniz, ne dilerdiniz dedik. Sabahtan beri çok mükemmel cevaplar geldi. Tebrik ederim. Helal olsun Kral FM dinleyicisine. Biz yine yanalım tarlalarda, el alem balle denize gidiye biz bir türlü çıkamadık tarlalardan. Özbay Ece, Özbay'ım kolay gelsin. Başladı mı şimdi ekinlerin, arpaların dövülmesi yavaş yavaş? Arpalar değil de ekinler dövülüyor herhalde, öyle mi? İyi, kolay gelsin bakalım. Bereketli olsun inşallah. Bütün çiftçemizin, ekinleri, arpaları dövenlerin. Yusuf abim, hadi Avrupa Parli. Cübbeli ne diyor? Öteki dünyada huriler var diyor. Niye Cübbeli öteki dünyaya gidip hurilerle tanışıp yapıp şapıp gelmiş mi? Ha? Onlar o yüzden Yaşar Nuri Öztürk hocamı pek sevmiyorlardı dayı, ondan, anlatabildim mi? Gidip geldiyseler onu bilemem. Village Market Selero süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatlarının yeni adresi. Güngör Village Market'e gidiyorsun. Village Market Selero'da selamımı da söyle. Cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler Village Market Selero'da. Aynı isimde Instagram'da bulabilirsiniz. Görsel olarak kampanyalarını takip edebilirsiniz. İşitsel olarak benden dinleyebilirsiniz. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Selero Xanti'de, Village Market Selero'da. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlerinize, iş yerlerinize kadar servis hizmeti de var. 694-516-4015. Çalışma saatleri sabah 7, gece 11, pazar günleri 9-12.30. Ayrıca bitti mi Village Market Selero? Bitmedi. Village Market Selero sahibi Rentekar, araba kiralamak istiyorsanız efendim o hizmeti de veriyor sizlere. Village Market Gökçeler'de hayırlısı olsun diyelim. Hayırlı olsun, hayırlı işler, bol kazançlar.
8: Biz böyle bilir böyle yaşarız.
7: Dayı horoz nerede? Bre, ne de merak ettiniz bu horozu bayağı. Dur bakalım, ben bunlardan bulursam daha 5-10 tane alayım, böyle hediye vereyim programlarda. Horoz hediye ediyoruz. Ama bunun işlevi sadece ötüyor bu. Başka bir şey. Allah vergisi yeteneği bu. Başka bir icraatı yok. Benim de kafamı şişiriyor programlarda burada. Sağ ol, tamam. Nasıl, ne diyorum oğlum? Duymuyor musun sabahtan beri ne dediğimi? Hadi be. Boryoplast yepyeni yerinde, önünde en önemli olanlardan bir tanesi de herhalde bir işletme için park yerinde olması. İşte Boryoplast park yerine park ediyorsunuz, gönül rahatlığıyla alışveriş yapacaksınız ve artık Boryoplast'ta perakende satışlar da başladı. temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıtları, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları mağazamızda artık perakende satışlar başladı. Voryo Plus'ta. Bitti mi? Tabii ki de hayır. Voryo Plus çok çeşit ürünleriyle, çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar, yepyeni dizaynlarıyla plastik masa, sandalye ve tabureler Voryo Plus'ta. Instagram'da Voryo Plus Cash and Care olarak takip edebilirsiniz. Yeni Koç Antiprosopos Ellada General Representative of Greece. Barış, kolaylıklar diliyorum. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, masa örtüleri, trapezo mandrolar, alüminyum tepsiler, kaplar hepsi Voryo Plus'ta. Yeni yerinde Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde İstikbal ile Karahasan Et Marketi'nin tam ortasında. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle hepsi ve daha fazlası Voryo Plus. Perakende satışlar başlamıştır.

Ha, tamam, şimdi horozlar kaldı. Kombineleri vereceğiz, horoz vereceğiz. Ne verirsen seninle yarın o gelir elinle. Ya, ne verirsen elinle yarın o gelir seninle gibilerinden. Abi neler dağıtıyorsun bugün demiş. Oğlum lan. Lan hırbo, eliniz ekmekte aklınız avratta gene be. Ah be sizi be, ah be sizi be. Arpa görmüş kuzu gibisiniz gene. Hediye veriyoruz oğlum, imkanlar dahilinde. Allah Allah. Yemin ederim Allah sizi inandırsın. Öyle bir kaliteli dinleyicimiz var ki. Horoz horoz.

Live paylaşımı gördün mü Orçun Celebim? Hey, Bandar eski günlere götürdü bizi. Orçun Celeb dostum, kardeşim benim, İsveç'ten yazıyor. Salih'e de çok selamlar. Kolay gelsin bakalım. Eyvallah canım ciğerim.

Günaydınlar, tüm aydınlar daha doğrusu, kolay gelsin. Senin kafenin ismi neydi be Yunus'um? Yavuş yavuk dünyada bak kardeşim, nasıl gidelim yani, Allah Allah. Kurabiye canavarı, Yunus Hacı Ali. Telekom, Seden ve Perihan Züccaci. Tamam. Yunus, yaktın beni.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Perikom, Seden de Perikan Süccacicimiz. Sarma makineleri geldi. Yetişen alıyor. Tam zamanı. 5 euro efendim. Tiraz 3'te İskeçimizde. Züccaciye denince akla Perikom Züccaciciliği gelir. La la la la. Perikom'un sahipleri Seden ve Perikan tüm müşterilerimize keyifli ve dinleyicilerimize tabii ki keyifli, bereketli bir yaz sezonu diliyor. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün Perikom'da. Sarma makineleri 5

Efendim, pervaneler geldi. Onları da hemen bir söyleyelim. Hani istiraz yani 40 wattlıklar sadece 20 euro. Perikom'da 90 wattlık pervaneler, hani istirazlar 38 euro. Aplostralar yani çamaşırlarınızı asmak için sadece 11 euro Perikom'da. Benim kocam tam bir agadır, gözü çok karadır herkes. O geçen sene bu yılmış mı o fotoğraflar? Dosteki tu Bobo, Seydan İdris her günkü enerjisi ve lezzetli yemekleriyle Dünya Kupası'na da hazır. Siparişlerinize göre kokoreç veriyorsunuz. Oğlak kuzu ve çevirme yapıyor. Mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış bilinçler. Mangalın kokusu etin dokusuyla buluşuyor. Mangal başı lezzetler. Pirzola böftek diyor bak. Vay Güneyt Bey hoş geldiniz. Oye şeref verdiniz Güneyt Bey. Nerelerdesiniz siz be ya? Bas kopçaya çıksın bakalım. Uzun hayvanlar koştursun seni. Ha bakalım.

Hey, get him out. You do what you get, what you get, what you get, what you get. Müreyyid demiş ki, tek bir dileğim olsa mutlu olmak, huzurlu ve sağlıklı olmak dilerim. Tek bir dilek dileyeceksin oğlum. Mutlu mu olmak istiyorsun, huzurlu mu, sağlıklı mı? Ne bu üçünü birden? Sen de mentereci. Ne? Üçü bir arada yaptın gene. Selam söyle Güngör'e. Tabi arada hadi ki sana da selam söylüyorum demiş. Güneş sağ ol be Güneş. Teşekkür ederim, çok vallahi naziksin bugün.

Günaydın. Efendim pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde Tosteki Tu Bobo mangalbaşı lezzetleri var. Ekmek ve pideler, döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler. Çok geniş menüsüyle, çok çeşit içecekleriyle Tosteki Tu Bobo Seydan İdris. Bekirli'de mutlaka tanışın Seydan dostumla. Yürüyün bakalım. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak takip edebilirsiniz. Peliketi Rodopis Bekirli ciğer şiş yaptı, parmaklarını yersin. O derece baya. Harbi delikanlı gibi ha. Harika lezzetler var Bobo'da.

Nazım merhaba. Şöyle bir şey yazmış Nazım. Abi sosyalist, sosyalist mesaj içerikli tişörtler bastıracak mısınız bu sene? Haşim bunu anlamadı şimdi Nazım. Ne sosyalist mesajlar? Ulan her gün sosyalist mesaj veriyoruz zaten buradan. Sol taraftan mesajlar, sağ taraftan mesajlar. Mikrofondan bir tişörte ne gerek var? Bastırırsak başka türlü bastıracağız yine böyle. Kral FM. İşletme sahipleri mesela Bobo bastırdı. Oradan gidip tişörtlerinizi alabilirsiniz yarışma dahilinde. Dostekütü Bobo, Seyden İdris ve Kral FM işbirliğiyle tişörtler harika.

Reklamlara gideceğiz efendim. İrfan Konde merhaba dostum. Merhaba aşım arkadaşım, sana ve tüm ekibine kolay gelsin. Çuk çuk çuka. Sağ ol İrfan'ım, iyi tatiller diliyorum. Frankfurt Havalimanı sensiz öksüz kaldı İrfan. Pilotlar, hostesler ne yapacağını şaşkın şaşkın şaşırdılar. Nerede bu İrfan Konde diyorlar be. Gelmeyecek dedim.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için sizden espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için...

0: sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın. Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
1: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
1: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541-032-972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.

Има работа, има пари. Нема работа, е, Ирфан, нема пари. Направиш бе, яу. Mazna çalga yağlı çalga müzik dedi Sezer. Yazdım. O ne be Sezer dedim. Demin çaldığın şarkı türüne öyle diyorlar Bulgaristan'da. Mazna çalga yağlı çalga müzik. Çuk çuk çuka çuk çuk o şarkı mı? Sen baktın mı onun klibine be Sezer'im dedim.

Dinleyenler Kulübü'nden Kral Efendi'den terzisine, berberine, manikürcüsüne, kunduracısına, çiftçisine, esnafına, balıkçısına, lotocusuna, kahve içene, isyancısına, solcusuna, sağcısına, elektrikçisine, fayansına, plakakicisine, eski futbolculara, eski atıcılara, eski şampiyonlara, eski playboylara selam olsun. Şaba. Geçen haftadan beri söylüyorum, üniversite sınavını sınav yazan arkadaşlar ve hazırlananlar var. Bilmiyorum, bu hafta bitiyor galiba üniversite sınavları. Kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin. İnşallah arzu ettikleri, istedikleri yerlere geçerler üniversite sınavlarında. Allah gönüllerine göre versin. Ki şöylece bu şekilde geleceklerini de yönlendirmiş olsunlar. Gerek üniversite sınavlarına gerek lise sınavlarını yazan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Ses arabada roman havaları dinleyen Yaşa abim. Suray Raşit geldi. Yeni işleri ne zaman alıyoruz? En kısa zamanda. Napreş ne demek diye sormuş halam. Allah sende bir şeyden haberi. Dexeristipo'da. Napreş ileri, her zaman ileri bakmamız lazım. Yani öyle geriye bakıp da eski günleri yad etmek güzel. Onları böyle programlarda da konuşuyoruz, dillendiriyoruz, anımsıyoruz, hatırlıyoruz eski günleri. Azıcık yüreğimiz cızlıyor, hoşumuza gidiyor ama zaman ileri doğru akıyor. Yani ne demek bu? Eski insanların söylediği gibi napreş. Deliyorsun.

Yedin ömrümü yedin benim, yedin ömrümü. 6 ayda ömrümü yedin benim. Bah bah bah. Yedi beni be. Ya bu orosu da...

O Almancı da öyleymiş mi Recep ustacığım? Stuttgart. Na presi sta germanika pos legete. Na presi sta germanika pos legete. Dur bakayım. Ich liebe dich, das mein Auto möchte. Hayır. Bilmiyorum ki valla. I don't know. Dekzere avto elinika, dekzere avto pos legete. Recep ustam. Na presi sta germanika pos legete. Bilmiyorum. İrfan'a sormak lazım. İrfan. Na presi ileri Almanca'da nasıl? İleri mi geri mi? Ne bu be? Takiten bu. Arabayı servise getirin demiş Serkan Süleyman. Ses full. Oğlum koşturmasınlar bizi oradan sonra Serkan. Demesinler bu susak ağızlı kim böyle veya bırak kapçık ağızlı çar çar çar çar çar. Nahfonmuş. Ne? Nahfon. Nahfon. İleri yani. Napre. İleri. Nahfon. İleri. İrfan Konde uçakları indirirken Frankfurt Havalimanı'nda öyle yapıyor. Nahfon, nahfon, nahfon. İleri ileri gidiyor. Dikiz aynası yok ki. Uçan kanatlarında ayna yok ki gerisini görsün. İleri gidiyor. İleri geri geri böyle. İleri geri. İleri geri. İleri geri. Tamam mı? Stuttgart. Bak bugün bir kelime daha öğrendik. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır demiş şair. Nahfon. İleri. Ot elektrikçisi elektronik zaptöküldü. Ahmet Sami Ustam arabaları park ederken nahfon diyor. Ha, hi, ya yani nahfon, nahfon. İleri doğru gidin. Elektrik, elektronik yedek parçalar, ot elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami Usta'da. İpuşçuz Oktöş Oktöş Fırı Therma benzinci aralımbedizin yanında mango yedek parçası satan dükkan var. Onun tam karşısında bakın. Adres olarak ne kadar açıklayıcı, bilgilendirici bilgiler verdim. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Ahmet Sami Ustam'ı özellikle iki tane yeni makine aldık klimalar için. Sadece klimalar için. Klimaların temizliği, klima sıvılarının kontrolü, her türlü temizlik kontrol için iki tane yepyeni. Biraz para ödedi ama helal olsun diyor müşterimize, diyor dinleyicimize. Artık klimalar ondan sonra olur Ahmet Sami Ustam. Uçakların klimalarına bile bakıyor adam. Hey, hey. Instagram'dan sam.elektrisyen olarak

Bak Nedim kardeşim hemen aydınlattı. Nedim'den teknik bilgileri alıyoruz zaten. Adam bilgisayar canavarı. Gözü kapalı program yapıyor adam hiç. Buyur Arzu Hanımcığım, buyurun. Buradayım daha, vallahi buradayım daha. Hanım çağırmadı. Gel hadi bakalım ağaçım, yumurta kıracağız falan demedi. Buradayız daha. Nahvorn yazılışı. Nahfon okuyor.

Ama çok güzel gidiyorsun. Ivan'ı gönderiyorum, at bir ellilik daha bir saat devam edeyim ya. Ya yedi bela. Ivan'ı gönderiyorum ya, 0.0007 James Bond. Salla bir ellilik bir saat daha devam etsin program. Eti püf. Ya.

Bir dinleyicim demiş ki her şey para mı be abi? İnsan akşama kadar program yapar demiş. Tabii. Takıneyaları, süpürge topuzunu, pabuçları sonra ben yiyorum. Trakya Rumeli.

Ya şuna Recep Usta, vallahi Recep Usta Stuttgart'tan demiş ki Ego Messheimer file benim de Euroseslerle Tora. İnsanın böyle dostları olacak. Böyle gönül dostları olacak. Allah gönlüne göre versin Recep Usta'm, eyvallah. Biz rızkımızı çalaptan bekleriz.

Güneş Gold'a teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Yepyeni sloganıyla sezona, yaz sezonuna girdik. Güneş Gold'a, Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük bir kampanya başlattı. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold'a Mikhail Karoğlu 22 adı Güneş Gold. Atilla Bey ile görüşebilirsiniz. Türkiye'deki çeşitler artık çok yakınınızda, İskeçemizde. Şehir meydanına da yakın. 6995-7101 2541-10-25-79 telefon numaraları. Güneş Gold olarak sosyal medyada da takip edin.

Efendim Bobo'da, Tosteki to Bobo, Bekir'de Cuma günü oğlak çevirmeler var. Siparişlerinizi şimdiden verebilirsiniz Bobo'ya. Cuma günü için. Kolay gelsin Bobo.

Valla en güzeli yapmışsınız valla bu saate Gülşah Hanım. Yapın bakalım diyorum, şöyle güzel bir kahve, buzlu bir frappe. İşlerin sonu yok. Yok be, bu işler bitmiyor, bu dünya işleri. Ya bu şavuk dünyada. Afiyet bal şeker olsun Gülşah Remzi Hanım efendi. Oh! Hop hop hop. Sezer kaçıyor. Var mı bir diyeceksin?

Ali Bey, Ali Bey dikkat edin yılanlara. Uzun hayvanlar var, dikkat edin Ali Bey. Ali'cim biz oralarda çalışırken sen ta 3 tekerlekli motorla gezerdin be çocuğum. Saidoğlu günaydın, günaydın. Hayırlı işler diliyorum. Drostik markasının bütün ürünleri var. Saidoğlu günayda. 15 kilogramlık ekolojik boyaları sadece 35 euroya bulabilirsiniz. Saidoğlu günayda. Panagi Çaldar 124 iskeçemizde. Kat markasının bütün ürünleri ve makineleri var. Ayrıca bütün yedek parçalarını da bulabilirsiniz. Sabah 6'dan öğlen 4'e hatta 5'e kadar yaz sezonunda hizmetinizde Saidoğlu Günay. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları her türlü işinize kaliteli ve garantili en uygun fiyatlarla sizin için en iyisi Saidoğlu Günay'da. Bey İproin İstasi İsağlı Ahmet Ustam, profesyonel ustamız kendisi Yaka Pullman Duran'ın tam karşısında İproin İstasi Poğaça'nın merkezi. Panagi Çaldari 94'te İskeçemiz'de. Facebook ve Instagram'da İproin İstasi olarak istifade edebilirsiniz. Detaylı bilgileri oradan da bulabilirsiniz. Sabah 6-6.30'da başlıyorlar çalışmaya. İsağlı Ahmet Ustam İproin İstasi çok çeşit soğuk sandviçleri ve tostları da bulabilirsiniz. Lezzetli mi lezzetli? Sabah kahvaltıların değişmez adreslerinden bir tanesi İproin İstasi. Ahmet Ustamız. Foggy, Foggy Volt, Box ve eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Ayrıca kurular, tropitalar, zambonopita, lukanikopita, aplo, yemisto, acılı, kasonopita ve pizzalar ve çok çeşit tostlarla birlikte. Hizmetinizde İproin İstasi. Vistonida Olive Oil, son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi, lezzetli mi lezzetli, kokusuyla, görüntüsüyle, rengiyle, kalitesiyle, profesyonelliğiyle birlikte Vistonida zeytinyağları hem Almanya'da bütün yıl boyunca satışlar hem memleketimizde var. Yalımlı Koptero'da merkez, fabrika. 698 74 51 656 693 31 60 160 fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalımlı'da. Kolaylıklar diliyorum Mert ve ekibine Vistonida. Ya şurafile. Oh, bir program daha sonuna geldik. Keyifli bir program oldu. Keyif aldım. Bugün aradığımız cevaplar sorunuz. Aradığımız soruya cevap şöyle. Cevaplar şu. Haydi gene. Doğaldır yani. 4,5 saat, 5 saat canlı program yaparsan şaşkın aşıp şaşırırsın. Sorduk ki dedik ki bugün sorumuzda tek bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz diye. Harika yine cevaplar geldi sizlerden. Teşekkür ederim katılımınız için. Sağ olasınız, unutmayın her güzel insan iyi değildir. Lakin her iyi insan güzeldir.

Çalışan bir arkadaş da arıyor Seyden İdris Bobo. Çalışmak isteyen arkadaşlar varsa Instagram'da Tosteki Tubobo olarak bilgileri bulabilirsiniz, telefon numaralarınızı. Çok keyifli bir çalışma ortamı var Bobo'nun. Bekir'i de söylüyorum bak. Gönül rahatlığıyla çalışacaksınız. 86 euro günlük para da veriyor. 85 miydi 86 miydi Seydan? Ya aşağı yukarı orada 80-85 arasında. Dur şimdi başka türlü nasıl bulacağız çalışan? Efendim pul da var, İka pulu da var. Çevirme var, kokoreç var. Oğlak çevirme var. Daha ne istiyorsunuz? 80'e

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Günün en sıcak, en taze durağı.
5: İproenistase.
4: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
5: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
4: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproenistase.
5: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
4: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
5: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
6: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: Her zaman olduğu gibi büyük alkışlar Kral FM'in dinleyicisine, dinleyenler kulübünde. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Yarın şehrimiz futbol takımına Xanti'nin kombine biletlerini yavaş yavaş vermeye başlayacağız bakalım. 2026-2027 yepyeni onlar. Sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Programlarımıza yaptıkları katkılardan dolayı gerek maddi olarak gerek manevi olarak da. Sağ olun, var olun. Gönül pencereniz açık olsun. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Nasıl bir güzelsiniz? Adınız kalite olsun, soyadınız marka olsun, göbek adınız rago olsun. Elinde maşa, bizi dinleyenler sizin gibi paşa, kimse çıkamaz onlarla başa. Yavaşça yavaşça kaçar aşım aga. Hadi bay bay.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Yok gitsin beni.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
8: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

Del başlayın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çal.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
6: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
7: Kartal Cemil'de.
6: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada,

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar.

gitti. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğin o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

karanlık, ovalık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Kadınım.